36, Iğdır 19, 31, Malatya 20, 35 derece. Muş 17, 32, Tunceli 18, 36, Şırnak 25, 35 ve Van 15, 27.

36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava

O parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Ağustos Çarşamba günü çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Ankara'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce terör suçlarıyla mücadelede güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla terör suçları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki demir yüklü kamyonetin fren yapmasıyla üzerindeki demirler yola savruldu. Öndeki otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Ve spor. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında çarşamba akşamı yapılacak maçla sahibini bulacak. Mücadele TRT1'den saat 22'de naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ile 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 13 santigrat derece, Atina az bulutlu ve açık 27, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin parçalı bulutlu 14 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 15 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Priştine, Paris ve Sofya az bulutlu 18, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna az bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 24, Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 25, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Nur Sultan az bulutlu ve açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük ve Mekke az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran az bulutlu ve açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 18, New York parçalı bulutlu 23, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcıale az bulutlu 19, Köln parçalı bulutlu 14 derece. Komrat az bulutlu 16, Kösenci az bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 17, Podgorica az bulutlu ve açık 23 derece. Selanik parçalı bulutlu 23, Trakya ve Valkaneş az bulutlu 17, Şumlu ve Zenitsa az bulutlu 18, Gazmasu az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22, Güzelyurt az bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.

Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlattığımız programımızda bu hafta Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çin Kalmuk ordusu karşısında dillere destan bir zafer kazanan Kırgızlar, Altay Dağları eteklerindeki yeni yurtlarında bir ziyafet verdiler. Cakıp Ağa'nın önderliğinde hazırlanan bu ziyafet aynı zamanda kurultay toplama amacı da taşıyordu. Tüm Kırgızlar tek bir hanın önderliğinde toplanmak gerektiğini düşünüyorlardı. Konuşmalar devam ederken Manas'ın yiğitlerinden biri olan Aynagul tartışmalara son noktayı koydu. Biz Manas'ı han seçmiştik. Her şey belli olmuştu. Kurultayda bulunan herkes söz birliğiyle Manas'ı han seçmişti. Özgürlüğüne kavuşan Kırgızlar böylece hanlarını da seçmiş oluyorlardı. Manas han olduktan sonra da boş durmadı. Dağınık vaziyette bulunan Kırgızları bir araya toplamak için çalışmalarına devam etti. Alevke'ye yenildikten sonra Kırgızların bir kısmı Aladağ'a yerleşmiş, bir kısmı da Kırgız topraklarında kalıp Kalmuklara direnmişlerdi. Bunlardan Er Koşay kendine bir kale yapıp Alevke'ye direnmiş, bütün zorluklara rağmen varlığını sürdürmeyi başarmıştı. Manas, Er Koşay'ın varlığından haberdar olunca yiğitlerini de yanına alıp Alp Koşay'ı ziyaret etti. Lob Derya çevresinde ve daha değişik yerlerde dağınık halde bulunan Kırgızlar hakkında bilgi sahibi olup Altaylara geri döndü. Kırgızlar onun anlattıklarını can kulağıyla dinlediler. Cakıp Ağa'nın oğlunun sağ salim dönüşünün şerefine bir ziyafet düzenleyip yine herkesi davet etti ve kurultayı topladı. Manas, Aladay'da, Issık Göl'de, Alevke'nin uyruğu altında yaşayan Kırgızların acı hikayelerini, bulundukları zor durumu anlattıktan sonra konuşmasına devam etti. Kalmuk'la Çinliler söz birliği edip Kıpçak, Kazak ve Kırgız halkını yok etmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bunlara karşı tedbir almazsak bizleri ortadan kaldıracaklar. Düşmana yalvarmakta sağ kalamayız. Eyvah düşman geliyor demekle de elimize hiçbir şey geçmez. Korkarak oturup düşmana yalvarmakla zalim düşmandan kurtulamayız. Bir araya gelip atalarımız gibi savaşmalı, topraklarımız olan Aladağ'ı onların elinden almalıyız. Birlikte güç alan Manas vakit geçirmeyip hemen sefere çıktı. Aksay denilen yerde Kıpçak beylerinden Aydar Han, oğlu Gökçe ile Kırgız alplerinden Bakay'ı da yanına aldı. Gerçi Bakay Alp bu seferi çok zamansız görüyordu ama Manas'ın etkili konuşması ve taraftar bulması sonucu Manas'a boyun eğmek zorunda kalmıştı. Manas, askerlerin ruhlarına hitap eden bir konuşma yapmıştı. Düşmandan korkup kaçmak ne kadar utanç vericiyse, ona yalvarmak, baş eğmek, el pençe durmak da o derece alçaklıktır. Savaşalım, kazanırız veya kaybederiz. Kaybedersek şehit oluruz. Erkek kuzu büyüdükten sonra Allah için kurban edilir. Erkek çocuksa, büyür ve yiğit olursa, vatan için ya şehit olur ya da gazi. Topraklarımızı düşman elinde görmektense, Mevla'nın yazmış olduğu kaderime razıyım. Manas şimdi daha güçlüydü. Peşine taktığı bu orduyla ses getirebilirdi. İlk hedef Aranik Kalesi'ydi. Kale kumandanı Keseri Kan, askerlerini kale dışına çıkarıp Kırgız ordusunu kale dışında karşıladı. İlk iki gün cengaverler karşı karşıya gelip er dileyerek tek tek savaştılar. Daha sonra iki ordu birbirine girdi. Fillerle hücum eden Keseri Kan Manas'ı alt edemedi.
fillerin hortumunu kesen Manas, keserik ağını tam sıkıştırmışken çember alındı. Bakay Alp ve Sığrak Alp'in yardımlarıyla tuzaktan kurtulan Manas, keserik ağını elinden tam kaçırıyorken Munar Alp keserik ağını öldürdü. Kırgızlar keserik ağının ölümünden sonra moralleri bozulan kalmukları ağır bir yenilgiye uğrattı. 6 gün süren savaş sonrası Aranik Kalesi'ni tamamen ele geçirdiler. Ne var ki Manas'ın yüzü gülmüyordu. Hala istediklerini yapabilmiş değildi. Beylerini çevresine toplayıp onlara hitap etti. Kalmukları topraklarımızdan tamamen çıkarmadan içim rahat etmeyecek. Alevke'nin Endican'daki kalesini başına yıkıp atalarımızın topraklarını hepsini ele geçirmeye karar verdim. Hele hele İspara ile Altay dağlarının kalmuklardan tamamen temizlenmesini istiyorum. Durmak yok, ilerlemeye devam ediyoruz. Manas Alevke'nin üzerine doğru yürüyüşe geçince bundan haberdar olan Alevke, hakimiyeti altındaki bölgelerden asker toplayıp gece gündüz savaş hazırlığına girişti. Göstereceğim o Manas'a. Bütün Kırgızlar belasını bulacak. Buraya geldiklerine pişman olacaklar. Manas askerleriyle birlikte Alevke'nin karargahına gelince Alevke onu silahsız olarak karşıladı. Savaşmaya pek niyetli görünmüyordu. Çünkü her ne kadar savaş hazırlığı yapsa da aldığı istihbarat sonucu Manas'la baş edemeyeceğini anladı ve başka planlar uygulamanın peşinde koştu. Hele de Manas'a hoş geldin deyip onu yakından tanıdıktan sonra savaşarak Manas'la baş edemeyeceğine iyice kanaat getirdi. İyi ki bu şekilde karşıladım. Bu Manas denilen Alp'le savaşarak baş edilemez. Ancak onu hileyle alt edebilirim. Şimdi planları uygulamaya başlayalım. Alevke elini dost çaymışçasına uzatıp Manas'a hoş geldin dedi. Seni sarayımda misafir edip ağırlamak istiyorum. Manas bir an duraklamış komutanlarıyla göz göze gelmişti. Alevke çok kurnazdı. Manas'ı can evinden vurmanın yolunu iyi biliyordu. Ne o, yoksa sarayıma gelmekten korkuyor musun? Alevke'nin iğneleyici sözleri Manas'a dokunmuştu. Manas hiçbir şeyden korkmaz Alevke. Seninle sarayına kadar geliyorum. Alevke hayvanat bahçesindeki hayvanları göstermek bahanesiyle Manas'ı filin olduğu bölüme götürdü. Fil yabancılara saldırmak ve öldürmek amacıyla eğitilmişti. Oldu bittiye getirilip Manas'la fil baş başa kalınca saldırgan fil Manas'a doğru hamle yaptı. Manas hızla hareket edip hayvanın hortumunu kestikten sonra en can alıcı yerine öldürücü hamlesini yaptı. Evet, bize ayrılan, bu haftada ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir, dedi. Gerçekleştirilen silahlı saldırının hafızalardaki yerini koruduğunu ifade eden Bakan Gürlek, otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırının milletin vicdanında bir yara olarak kaldığını belirtti. 4 Nisan 2015'te Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe futbol takımının deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere Rize'den ayrılıp 22-15 sularında Trabzon'da Sürmene Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl %92,3 olarak belirlendi. İnternetin genel kullanım oranı geçen yıla göre 1,4 puan arttı. Bireylerin interneti kullanım amaçları incelendiğinde internet üzerinden eğitim alanların oranında artış olduğu görüldü. Bu kapsamda son 3 ay içinde internet üzerinden eğitim, meslek

0: mesleki ve özel amaçlar için yapılan öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2017'de %6,5 iken bu yıl %22,9'a çıktı. Böylece Türkiye'deki yaklaşık her 4 kişiden birinin internet üzerinden öğrenme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Dijital mecrada eğitim alanların oranı bu yıl erkeklerde %22,4, kadınlarda ise %23,5 olarak hesaplandı. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü ve Moğolistan Devlet Üniversitesi Göçer Uygarlıkları Enstitüsü işbirliğinde yürütülen Atlılar Kültürü 2026 projesi kapsamında Doğu Moğolistan'daki Hun kurganlarında kazılar gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre kazılarda at arabası parçaları, boyalı tabut kalıntıları, bronz ve seramik kapların yanı sıra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir kadın iskeleti bulundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yani TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan'ın Kenti vilayetindeki Bulgan Uğul ve Yazar Uğul dağlarında bulunan Hun kurganlarında yaklaşık bir ay süren kazı ve araştırma çalışmaları tamamlandı. Araştırmanın sonraki aşamasında radyokarbon tarihleme, antik DNA, izotop ve diğer laboratuvar analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu analizlerle mezarların kronolojisinin daha kesin biçimde belirlenmesinin yanı sıra gömülen bireylerin biyolojik özellikleri, olası akrabalık ilişkileri, beslenme biçimleri ve hareketlilikleri hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Katar, Umman'la İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıkladı. Ve spor. UEFA, Avrupa futbolunda hakemlerin karar alma süreçlerine daha fazla açıklık, tutarlılık ve şeffaflık getirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir veri tabanı olan Clear Line'ı yani net çizgiyi kullanıma sundu. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ile 6. kilometrelerinde Yenice-Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök.

Bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Ağustos Çarşamba günü çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Ankara'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce terör suçlarıyla mücadelede güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla terör suçları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki demir yüklü kamyonetin fren yapmasıyla üzerindeki demirler yola savruldu. Öndeki otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Ve spor. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında çarşamba akşamı yapılacak maçla sahibini bulacak. Mücadele TRT1'den saat 22'de naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos, Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

De fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir, dedi. Gerçekleştirilen silahlı saldırının hafızalardaki yerini koruduğunu ifade eden Bakan Gürlek, otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırının milletin vicdanında bir yara olarak kaldığını belirtti. 4 Nisan 2015'te Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe futbol takımının deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere Rize'den ayrılıp 22-15 sularında Trabzon'da Sürmene Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl %92,3 olarak belirlendi. İnternetin genel kullanım oranı geçen yıla göre 1.4 puan arttı. Bireylerin interneti kullanım amaçları incelendiğinde internet üzerinden eğitim alanların oranında artış olduğu görüldü. Bu kapsamda son 3 ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki ve özel amaçlar için yapılan öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2017'de %6,5 iken bu yıl %22,9'a çıktı. Böylece Türkiye'deki yaklaşık her 4 kişiden birinin internet üzerinden öğrenme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Dijital mecrada eğitim alanların oranı bu yıl erkeklerde %22,4, kadınlarda ise %23,5 olarak hesaplandı. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü ve Moğolistan Devlet Üniversitesi Göçer Uygarlıkları Enstitüsü işbirliğinde yürütülen Atlılar Kültürü 2026 projesi kapsamında Doğu Moğolistan'daki Hun kurganlarında kazılar gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kazılarda at arabası parçaları, boyalı tabut kalıntıları, bronz ve seramik kapların yanı sıra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir kadın iskeleti bulundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yani TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan'ın

0: Kenti vilayetindeki Bulgan Uğul ve Yazar Uğul dağlarında bulunan Hun kurganlarında yaklaşık bir ay süren kazı ve araştırma çalışmaları tamamlandı. Araştırmanın sonraki aşamasında radyokarbon tarihleme, antik DNA, izotop ve diğer laboratuvar analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu analizlerle mezarların kronolojisinin daha kesin biçimde belirlenmesinin yanı sıra gömülen bireylerin biyolojik özellikleri, olası akrabalık ilişkileri, beslenme biçimleri ve hareketlilikleri hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Katar, Umman'la İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıkladı. Ve spor. UEFA, Avrupa futbolunda hakemlerin karar alma süreçlerine daha fazla açıklık, tutarlılık ve şeffaflık getirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir veri tabanı olan Clear Line'ı, yani net çizgiyi kullanıma sundu. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ile 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

대단.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos, Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için editörü araştırdık. Editör nedir, ne iş yapar? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Editör, kitap, gazete, dergi ve web sitelerinde yayınlanmak üzere içerikler planlar, düzenler, gözden geçirerek revize eder. Editörler pek çok farklı kategoride içerik hazırlayabilir ve haber yazıları düzenleyebilir. Editörlerin görev tanımı çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterebilir. Editör ne iş yapar diye soracak olursanız, çeşitli yayın organlarına ilgi çeken, merak uyandıran, doğru, anlaşılır ve inandırıcı içerikler üretir. Editörlerin başlıca görevleri, kurgu fikirlerini gözden geçirerek en çok hangi haberin okuyucuyu etkileyeceği ve okuyucuya hangi haberlerin hitap edeceğine dair kararlar vermektir. Yayınlamak üzere hangi metinlerin düzenlenmesi gerektiğine de yine onlar karar verir. Yazarlardan gelen diğer içerikleri de incelerler. Okuyucuların içeriği kolaylıkla anlayabilmesi için yazarın uslubuna bağlı kalacak şekilde metne tekrar şekil verirler. Referans kaynakları kullanarak metinde bulunan tarih ve saatin doğruluğunu teyit ederler. Dijital yayın içeriğini ve yayın stilini politikalara uygun bir şekilde düzenlerler. Fotoğrafçı, tasarımcı, yazar, sanatçı, reklam temsilcileri ile iletişim kurarak işbirliği yaparlar. Yayınlanan içeriğin telif hakkına ve yasalara uygun olup olmadığını incelerler, etik kurallarına uyarlar, son teslim tarihine ve belirlenen bütçeye uygun olarak çalışırlar. Kitapları dijital medya içeriklerini ve makalelerin taslaklarını gözden geçirerek düzenlemek ve metni geliştirerek başlıklar sunmak, yorumlar eklemek de görevlerinin arasındadır. Peki editör nasıl olunur? Editör olabilmek için Fen Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olmanız gerekir. Tabii ki bu bir kural değil. Bu sadece güçlü bir tavsiye. Editör olabilmek için önce ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan başarılı bir puan almanız gerekiyor. Editör olmak isteyenler sosyal bilimler ya da Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olarak hayat yolunda ilerliyorlar. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin Türkçeyi çok iyi ve etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerisinin yüksek olması sayesinde ortaya anlaşılır ve net içerikler çıkarılmasını sağlıyorlar. Editörlerin sahip olduğu iş imkanlarını da merak ederseniz belki. Hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Editörler büyük medya kuruluşlarında, gazete, dergi ve web sitelerinde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler serbest çalışabilecekleri gibi medya şirketlerine, yayın organlarına ve gazetelere bağlı olarak da çalışma imkanı bulabilir. Bu meslek mensupları birbirinden çok farklı içerikler üretebilir. Bu kişilerin kendi alanında kendini yetiştirmesi çok önemlidir. Editörler, siz de fark ettiyseniz, önemli işler yapıyorlar. Pek çok konuda yaratıcı, meraklı ve bilgili olmak zorundalar. Tüm içeriklerde dil bilgisi kurallarını doğru bir şekilde kullanabilmeleri gerekiyor. Noktalama ve söz diziliminin doğru kullanıldığından da emin olmalılar. Güçlü dil becerisine sahip olurlarsa eğer, hayat onlar için daha kolay olur. Metnin hatasız olduğundan ve yayın türüyle eşleştiğinden emin olmak için dikkatli ve odaklı bir şekilde çalışmaları gerekir. Yazarla ya da bir ekiple çalışabilecek bir yetkinliğe sahip olmaları da yerinde bir karar olur. Eminim maaşlarını da merak ettiniz. Editörlerin maaşları çalıştığı kuruma ve pozisyona göre değişen bir maaş. Editörler kendilerini yetiştirerek daha çok para kazanma imkanını bulabilirler. Bu kişiler tecrübe ve yetkinlik kazandıkça daha çok maaş alma imkanı bulabilir ve en az da asgari ücretle işe başlarlar. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar keyfiniz ve sağlığınız yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde

olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'nin Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri programında konuştu. Terörsüz Türkiye'nin milletin geleceğini ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye, on binlerce canına ve en az 2.3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Buna karşı milletçe, bütün kesimler olarak çok uyanık olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Meydana terör üzerinden siyasi hesap yapan ve ülkemizin huzurunu kendi çıkarlarına feda eden çevrelere bırakmamalıyız ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı COP31 kapsamında oluşturulan COP31 Danışma Kurulu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında ilk çevrim içi toplantısını yaptı. Bakan Kurum, toplantıya ilişkin ne sosyal hesabından, dünyanın dört bir yanında yer alan alanında uzman isimleri bir araya getirdik. COP31 zirvesinde geleceğimiz için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Kurulumuzla yaptığımız çevrim içi toplantıda COP31 hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık. Üyelerimizin değerli görüşlerini ve beklentilerini dinledik. COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak, ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız şeklinde açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına ara veren Meclis Genel Kurulu yeni yasama döneminde 1 Ekim Perşembe günü saat 14'te toplanacak. Filistin halkına destek vermek amacıyla Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıkan ve iki gün önce Mardin'e ulaşan Filistin konvoyu dün Şırnağın Silopi ilçesindeki Habur sınır kapısından Irak'a uğurlandı. Yol güzergahında toplanan vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ve tekbirler getirerek Gazze'ye selam, direnişe devam ve sessiz kalma, zulme ortak olma sloganlarıyla konvoya destek verdi. 20 ülkeden 500'ü aşkın

Aktivistin yer aldığı konvoyun Irak ve Ürdün'den geçerek 18 Ağustos'ta Filistin'de olması planlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Ukrayna'ya ait devriye botunu vurduklarını açıkladı. Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya ait devriye botunun Odessa kentinin güneyinde Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla vurulduğu, bu botun silah taşıyan gemilere eşlik ettiği kaydedildi. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, son olarak Konya Spor'da formayı giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ila 3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek. Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Gemiciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Güneş ne kadar uzaktadır? Dünya güneş etrafında yörüngesinde dönerken bazen güneşe yaklaşır, bazen uzaklaşır. Fakat güneş bizden ortalama 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Güneşin ışığı bize yaklaşık 8 dakikada gelir. Saatte 1000 kilometre hızla giden bir roketi güneşe göndersek yaklaşık 17 yılda güneşe ulaşır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Gökkuşağı nedir? Nasıl oluşur? Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Gökkuşağında görülen 7 renk, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Tipik bir gökkuşağı, kırmızı, turuncu, yeşil, mavi ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahiptir. Peki siz hiç gökkuşağının türleri olabileceğini düşünmüş müydünüz? Gökkuşağının türleri vardır. En çok rastlanan gökkuşağı türü ilkel, yani birinci gökkuşağıdır. Bu gökkuşağında kırmızı renk dış tarafa, mor renk iç tarafa isabet eder. Renklerin dıştan içe doğru dizilişi ise sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve mordur. Bazen de ışığı daha zayıf olan tali, yani ikinci gökkuşağına da rastlanır. Bu gökkuşağında da kırmızı en içte, mor renkse en dıştadır. Yani renklerin dıştan içe doğru dizilişi sırasıyla mor, mavi, turkuaz, yeşil, sarı, turuncu, kırmızıdır. Birinci ve ikinci gökkuşağının haricinde sadece dar kırmızı veya kırmızı-yeşil renk bantlarından oluşan küçük kuşaklar da görülür ve bunlar birinci gökkuşaklarının iç tarafında ve ikincilerin dış tarafında bulunurlar. Gökkuşakları, ışık ışınlarının yağmur damlaları ve sis tanecikleri tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılmasıyla meydana gelir. Büyük damlaların meydana getirdiği kuşaklar en parlak ve renk ayrılması en belirgin olanlarıdır. Küçük yağmur damlalarının meydana getirdiği kuşaklarsa daha zayıf ve daha geniş olurlar. Bunun en tipik örneği sis kuşağı olarak da isimlendirilen ve sis bulutu veya buğusu tarafından meydana getirilen beyaz kuşaklardır. Genellikle yarım çember olarak gözükmelerine karşın bir dağ tepesinden veya uçaktan bakıldığında gökkuşağı konisi olarak adlandırılan çember şeklinde görülebilir. Gökkuşağının olabilmesi için gökyüzünde güneş olmalıdır. Gökkuşaklarının sık göründüğü zaman ikindiye doğru, özellikle sağanak yağışların geçmesinden sonraki zamandır. Gökkuşağı daima güneşin tam karşısında olan kısımdadır. Gökkuşağını görebilmek için güneşe arkamızı dönmemiz gerekmektedir. Gökkuşağının diğer adları alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğim sama, hacılar kuşağı, Meryem ana kuşağı, alayim-i semadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Çamaşır makinesi ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1906'da Alla Fischer çamaşır makinesini icat etti. Makinenin içine yatay olarak yerleştirilmiş metal tambura kirli çamaşırlar konuluyordu. Tambur elektrik yardımıyla döndürülüyor ve hareket sırasında çamaşırlar sürekli suyla temas ederek temizlenmiş oluyordu. İlk kurutuculu çamaşır makinesi ise 1924'te üretildi. Çamaşır makineleri sürekli gelişerek günümüzdeki halini aldı.
0: Biliyor muydunuz?
1: Türkiye'nin kişi başına alkol tüketiminde dünya üçüncüsü, sigara tüketiminde ise dünya dördüncüsü olduğunu, 2500 metre derinlik ve 300 derece sıcaklıkta yaşayabilen bakterilerin olduğunu, Hindistan'da sokakta tuvaletini yapmanın yasal olduğunu, insana yemek için saldıran tek hayvanın ayı olduğunu, düello uygulamasının hala Uruguay ve Paraguay'da devam ettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava. Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila

olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Yarış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Burada yaptığı konuşmada nüfusun kendini yenileyememesi konusunun uzun vadeli ve kapsamlı politikalar gerektiren küresel bir sorun haline geldiğini dikkati çeken Yılmaz, ülkemizde de 2025 yılında 1,42'ye gerilen toplam doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indiğini, mevcut eğilimin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranının 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Yılmaz, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında kadınların iş gücüne katılım oranını 2028 yılına kadar %40'ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, bu sürece çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir çalışma koşullarının oluşturulmasıyla destekleyeceklerini açıkladı. Ankara'da terör suçları değerlendirme toplantısı yapıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde terör suçlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet Savcılarıyla terörle mücadele daire başkanlığında FETÖ, sol terör örgütleri ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmaları yürüten yetkililer katıldı. Toplantıda terör suçlarıyla mücadelede sahadaki güncel gelişmeler ve uygulamada karşılaşılan hususlar değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ataması gerçekleştirilen öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini bugün yapacak. Bu arada iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı verildi. Bu kapsamda öğretmenler bugün saat 16'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden tekrar başvuruda bulunabilecek. Yeniden yapılacak tercihlerin sonuçları da bugün ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos itibarıyla yapabilecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti, dün akşam saatlerinde havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş karşıladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde son haftalarda Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırdığı ve kaçak yerleşimler kurduğu Kusra ve Celut beldelerini kapalı askeri bölge ilan etti. Açıklamada kaçak yerleşimlerin kurulması, kınanması gereken ve kabul edilemez bir eylem olarak nitelendirildi. Bölgede görev yapan askerlerin yerleşimcilerin saldırılarına karıştığının tespit edilmesi halinde disiplin cezası uygulanacağı açıklandı. Ancak İsrail ordusunun bölgede kurulan kaçak yerleşimleri neden yıkmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlerinin Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Olympique Lyon 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Çekya ekibi Sparta Prag'ı 3-0

0-1 mağlup etti. Fenerbahçe ile Olympic Lyon arasındaki playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Playoff turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ila 3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, saatlerimiz 8.20'yi gösteriyor. Saatler onu gösterene dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal eşlik edeceğiz sizlere. Güzel bir gün diliyoruz programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Şimdi gözler sahada başlığını atmış gazete bugün manşetine. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi. Sahadaki süreç Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülecek. Yıllardır terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele veren asker, jandarma ile istihbarat birimleri bu kez PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti görevini icra edecek. Tespit raporları Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından da hükümlerin infazının ertelenmesi ve yapılacak diğer işlemler belirlenecek. Sahadaki gelişmelerin seyrine göre arazideki terör örgütü mensupları sınırdaki güvenlik noktalarında, karakollarda ve sınır kapılarında teslim olabilecek. Kurul takip edecek alt başlık, faaliyetlerin uygulanmasının takibi kanunun resmi gazetede yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulacak kurul tarafından yapılacak. Kurulda Adalet Bakanı Gürlek, Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer alacak. Ülkeyi aklımızla sevme sınavı başlığı var. Özel Şendir'in yazısının başlığı terörsüz Türkiye için kabul edilen yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Temsiliyetin en yüksek makamından söz ediyoruz. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tüm coğrafyalarda terörle mücadele pozisyonunu koruyor. İşler beklendiği gibi gitmezse yapılacak şey belli ve onu yapacak güç de yerinde durmaya devam ediyor. Ülkeyi duygumuzdan çok aklımızla sevme sınavındayız. Bu yaşananlar niye gerekli sorusuna cevap bulmak için şu an İsrail ya da Kıbrıs Rum medyasına bakmak bile yeterli diyor değerlendirmesinde Özay Şendir. Abbas'la Filistin'i görüşecek. Bir diğer haberin başlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Abbas bugün Beştepe'de yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Bilgisi de veriliyor haberde. Provokasyonlara geçit vermeyelim sözü var. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bugün tırnak içinde verilmiş ifade. 11. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek provokasyonlara ve dezenformasyonlara geçit vermemeliyiz. Milletçe bütün kesimler olarak çok uyanık olmalıyız dedi. Yılmaz, yılın gazete genel yayın yönetmeni ödülüne layık görülen Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Özay Şendir'e ödülünü takdim etti. Ayrıca jüride yer alan Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı ile birlikte CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yunus Paksoy ve Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'de kategorilerinde ödüle layık görüldü. Trablus ve Bingazi'ye tek Libya ziyareti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası kapsamında bu ülkeye ilk kez hem doğu hem de batıdaki yönetim bölgelerini kapsayan resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan, dün başlayan ziyareti kapsamında Trablus'un ardından Bingazi'ye geçecek.
Erdoğan'dan mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene bir mesaj gönderdi. Halkımızın çoğu doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşması için canla başla çalışan bütün basın emekçisi kardeşlerime, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum, diyor 11. Anadolu Medya Ödülleri törenine gönderdiği mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karadeniz'de doğal gaz üretimini günlük 9,5 milyon metreküpün iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajıyla görev hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Osman Gazi'de son viraj başlığı altında yer buluyor haber bugün Milliyet Gazetesi'nde. Evinden çıkan Servet'i bu sözlerle savundu: paralar birikim takılar düğünden. Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şirin ifadesinde evinde ele geçirilen 1.8 milyon avro, 82 bin dolar ve 796 bin lirayla 12 milyon 477 bin lira değerindeki altın ve mücevheratın kaynağının yıllardır yaptığı birikim ve çocuklarının sünnet düğünleri dahil aile düğünlerinde takılan takılar olduğunu söyledi. Şirin çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ankara'dan Trump kaçırma. Geçtiğimiz ay NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran kaynaklı suikast tehdidi nedeniyle zirve sonrası ülkeden eski başkanlık uçağı yerine C-32A askeri uçağıyla ayrıldığı, Air Force One uçağının ise yanıltma amacıyla yem olarak kullanıldığı öne sürüldü. Trump'ın söz konusu uçağı yemek taşımada kullanılan bir araçla götürüldüğü iddia edildi. 2.8 milyarlık vize vurgunu başlığı da var. Bugün Milliyet gazetesinde vize danışmanlığı adı altında bot yazılımlarla konsolosluk ve yetkili aracı kurumların çevrim içi sistemlerine sızıp toplu vize randevusu alarak vatandaşların randevu almasını güçleştiren, sonrasında da yüksek ücret karşılığında randevu hizmeti veren şüphelilere operasyon yapıldı. 49 şüpheli gözaltına alınırken 2.8 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Harran, müzikte zirvede. Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu, İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026, yani Dünya Koro Oyunları kapsamında kendi kategorisinde birincilik elde etti. Performansıyla uluslararası jüriden en yüksek puanı almayı başaran Vox Humanis, dünya birinciliğine ulaşarak altın diploma almaya hak kazandı. Bu gece göğe bakalım bir haber başlığı Çiğdem Yılmaz'ın kaleminden yer buluyor. Bugün Milliyet gazetesinde Ağustos ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunun bu gece maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar meteor yağmurunun izlenmesi için özel bir cihaza ihtiyaç olmadığını, en iyi gözlemin şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerde yapılabileceğini belirtiyor. Logonun üzerinden haberleri paylaşalım. Milliyet gazetesinde akıllı gözlüğe yasak geliyor başlığı var. Akıllı gözlüklerin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanımına yönelik kısıtlamalar da artıyor. İngiltere'de bazı pub ve restoran işletmeleri gizli çekim ve mahremiyet endişeleri nedeniyle Meta gibi kameralı akıllı gözlükleri kısmen veya tamamen yasaklamaya başladı. Spor haberleri var. Lukaku Fenerbahçe'de, sarı lacivertler bir süredir kadrosuna katmak için görüşmelerde bulundu. Romelu Lukaku transferinde anlaşmaya vardı. Belçikalı golcü için Napoli'ye 6 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar içeren son bir teklif sunuldu. İtalyan kulübünün bu teklifi kabul ettiği, Belçikalı yıldızın sağlık kontrollerinden de geçtiği öğrenildi. Devler Ligi'ne adım adım. Skor 0-1 Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı Avusturya'da da devirdi. Sarı lacivertli ekibimizin playoff'taki rakibi Sparta Prag'ı eleyen Fransız ekibi Lyon oldu. Kartal Vlahovic'i bitirdi.
Spor sayfasında veriliyor detaylar. Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 gözaltı başlığı da var. 13. sayfada yer buluyor bu haberin de detayı bugün Milliyet gazetesinde. Spor haberleriyle noktaladık gazeteyi. Bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklara basına gündem programımız devam edecek.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Basını Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sırada Sabah gazetesinden haberler var. Kepenkler artık huzurla açılıyor başlığı verilmiş bugün gazetenin manşetinde. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı. Milli Dayanışma Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu'da yeni bir dönemin kapıları da açıldı. Kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölgede yarım asır sonra barış iklimi hakim oldu. Sabaha konuşan çiftçi, esnaf, emekli ve iş insanları, bölgenin kaderi değişiyor, iş yerlerinin kepenkleri artık huzurla açılıyor dedi. Batmanlı iş kadını Emine Tuncer, yatırımcının artık bölgeye bakışı değişecektir. Sanayi, tarım ve ticaretin daha hızlı gelişeceğine inanıyorum, diyor. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, 50 yıllık çatışma ortamı yaşadık. Bölgemiz yasayı destekliyor. Yatırımlarla ilgili yeni talepler alıyoruz, diyor. Jirke aşireti Necmi Adıyaman, Jirke aşiretinden çok bedeller ödendi Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli'nin attığı adımlarla. Bölgemizde artık herkes nefes alacak ve kalkınacak, diyor. Diyarbakır Memur Sen Başkanı Ramazan Tekdemir, terör vesayeti bitiyor. Bundan böyle devletin enerjisi doğrudan refah ve kalkınmaya aktarılacak, diyor açıklamasında. Hüseyin Kaçar'ın haberi 13. sayfada veriliyor detaylı olarak bugün Sabah gazetesinde. Hilal Kaplan'ın yazısında mecliste 467 el huzura kalktı başlığı var. Dilek Güngör'ün yazısının başlığı ise terörün sona ermesiyle 750 milyar lira dolar yatırıma akacak deniyor haberde. 25 yıllık destan milletle taşlanıyor. Türkiye'de değişimin mimarı AK Parti, kuruluşunun 25. yılını Ankara Millet Bahçesi'nde tarihi bir etkinlikle kutlayacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak etkinlikte AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu anlatılacak. Sahne gösterileri ve özel müzikler tarihi güne renk katacak. Katılımcılara 25. yıla özel gazete dağıtılacak ve 25 milyon fidan toprakla buluşacak. 14 Ağustos'taki kutlamalarda başkentliler, şiirler, şarkılar, sinevizyon ve drone gösterileriyle unutulmaz bir gün yaşayacak deniyor haberde. Sadık Albayrak, Yılın Fikir Adamı Ödülü, Türkiye Basın Federasyonu'nun 11. Anadolu Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Beştepe'deki törende Yılın Fikir Adamı Ödülüne layık görülen Albayrak'ın ödülünü A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı. Turkuaz Medya'ya 3 ödül verildi. Enkaz altında can kurtarma yarışı. Kolombiya'da meydana gelen depremin bilançosu büyüyor. Binlerce yerleşim yerinin ağır hasar aldığı depremde 234 kişi hayatını kaybetti. 1310 kişinin yaralandığı afette enkaz altında çok sayıda insan olduğu tahmin ediliyor. 350 bin misafir öğrencimiz var. Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye uluslararası öğrenciler için önemli merkez. 350 bin misafir öğrencimiz var. Türkiye'ye gönül coğrafyamızdan bir beyin göçü gerçekleşiyor, diyor konuşmasında. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında bugün Türkiye kazandı başlığı var. Tarihi oylamada dosta düşmana gösterdik. Birlik beraberlik içinde Türkiye'nin çözemeyeceği sorun yok. Yüce Meclis tarihin doğru yerinde durdu. Gurur duyalım, diyor yazısında değerlendirmeleri 9. sayfada bugün vitrin gazetesinde. Yabancılara söz geçiremeyen Rütük yerli medyaya ceza yağdırıyor. Mevlüt Yüksel'in yazısı Günaydın Ekin'de veriliyor bugün.
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ izleri netleşiyor. Adil Öksüz kazadan 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu. Üst başlığıyla verilmiş haber. Detayları ise 8. sayfada yer buluyor bugün sabah gazetesinde. Genç çifti ölüme götüren trafik canavarı 8 günde tahliye edildi. Gizem ve Mustafa nişan alışverişine gidiyordu deniyor haberde. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, ceza almasını diliyoruz. Kazaya neden olalım. Evet, sevgili dinleyenler, logonun üzerinden paylaşalım haber. Adım adım Devler Ligi'ne Fenerbahçe'nin defans bloğu kusursuz oynadı. Bana göre sahanın en iyi iki oyuncusu Gendozi ve Akeydi. Talişka, santrafor gerçek yeri olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor deniyor haberde. Kanarya Sturmgraz'ı eledi, Lyon'la eşleşti. Skor 1-0. Vlahovic Beşiktaş'ta bugün geliyor. Kara Kartal Juventus'tan ayrılan Sırp golcü ile yıllık 8 milyon avroya anlaştığı deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle, spor haberleriyle noktaladık sabah gazetesini. Bir şarkı arası verelim, ardından gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor. Spor severler için Fotomaç gazetesinden paylaşalım haberler. Resi Talişka şeklinde başlık var manşette bugün Fotomaç gazetesinde. Talişka Avrupa'daki dördüncü maçında dördüncü golünü attı. Resital sundu Fenerbahçe. Sturm Graz'ı Talişka'nın golüyle Avusturya'da da yıktı. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda Lyon'la eşleşti. Skor 1-0. Kadıköy'deki 2-0'lık zaferin ardından deplasmanda da rakibine nefes aldırmayan sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. 1-0 ilk maçtaki gibi rakibini silindir gibi ezen ekibimiz kaleci Hudikuf'un 4 net kurtarışıyla tarihi farkı kaçırdı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Talişka çıktı. Petkovic'in ceza sahası içinde Brezilyalı yıldızı düşürmesi sonrası hakem Hernandez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talişka kaleciyi ters köşeye yatırdı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Skor 1-0. Avrupa'daki müthiş formunu sürdüren büyük usta 4 maçta 4. golünü atarak şovunu devam ettirdi. Avrupa'da 4 maçta 1 gol yedik, futbol dersi verdik. Temsilcimiz playoff turunda Lyon'la eşleşti. İlk maç 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Vega Aslan'a Galatasaray Real'in 23 yaşındaki stoperi için harekete geçti. Cimbom satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. La Liga ekibi 30 milyon euro talep ediyor. Lukaku Fener'de ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio Fenerbahçe ile Napoli'nin Lukaku için 6 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştığını duyurdu. Kanarya 33 yaşındaki golcünün transferini açıklayabilir. Musa Fırtına'ya Trabzonspor Milan forması giyen 23 yaşındaki Amerikalı merkez orta saha oyuncusu Yunus Musa için harekete geçti. İtalyan medyası iki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığını öne sürdü. Muhammed Salah'ın hayat hikayesi bir başlık. Saha içindeki başarıları kadar saha dışında da örnek bir isim olan Muhammed Salah idol haline geldi. Ünlü yıldız Gazze hassasiyetiyle de gönülleri fethetti deniyor haberde. Evet, dördüncü bölüm bugün Fotomaç'ta yer alıyor. Umut Eren'in kaleminden Salah yazı dizisi Fotomaç'ta devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Vlahovic Beşiktaş'ta logonun üzerinde başlık olarak verilmiş Fotomaç gazetesinde bugün Beşiktaş bombayı patlattı ve Dušan Vlahovic'in transferini bitirdi. 3 yıllığına anlaşma sağlanan 26 yaşında ve 1.90 boyundaki Sırp forvet bugün saat 14.30'da İstanbul'a gelecek. Juventus'la sözleşmesi biten ünlü golcünün 8 milyon maaş artı 20 milyon avro imza parası alacağı belirtildi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu transfer haberiyle birlikte Fotomaç gazetesiyle basına gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 9.

Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdırlı, Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne Adı arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında

bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Burada yaptığı konuşmada nüfusun kendini yenileyememesi konusunun uzun vadeli ve kapsamlı politikalar gerektiren küresel bir sorun haline geldiğini dikkati çeken Yılmaz, ülkemizde de 2025 yılında 1,42'ye gerilen toplam doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indiğini, mevcut eğilimin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranının 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Yılmaz, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında kadınların iş gücüne katılım oranını 2028 yılına kadar %40'ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, bu sürece çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir çalışma koşullarının oluşturulmasıyla destekleyeceklerini açıkladı. Ankara'da terör suçları değerlendirme toplantısı yapıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde terör suçlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcılarıyla Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda FETÖ, sol terör örgütleri ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmaları yürüten yetkililer katıldı. Toplantıda terör suçlarıyla mücadelede sahadaki güncel gelişmeler ve uygulamada karşılaşılan hususlar değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ataması gerçekleştirilen öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini bugün yapacak. Bu arada iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı verildi. Bu kapsamda öğretmenler bugün saat 16'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden tekrar başvuruda bulunabilir. Yeniden yapılacak tercihlerin sonuçları da bugün ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos itibarıyla yapabilecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti, dün akşam saatlerinde havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş karşıladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde son haftalarda Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırdığı ve kaçak yerleşimler kurduğu Kusra ve Celut beldelerini kapalı askeri bölge ilan etti. Açıklamada kaçak yerleşimlerin kurulması, kınanması gereken ve kabul edilemez bir eylem olarak nitelendirildi. Bölgede görev yapan askerlerin yerleşimcilerin saldırılarına karıştığının tespit edilmesi halinde disiplin cezası uygulanacağı açıklandı. Ancak İsrail ordusunun bölgede kurulan kaçak yerleşimleri neden yıkmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlerinin Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Olympique Lyon 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Çekya ekibi Spartak

Prag'ı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Playoff turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ila 3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Bu saat ilimindeki ilk gazetemiz akşamdan haberler paylaşmadan önce tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım sizlere. Bugün 12 Ağustos 2026 tarihte bugün 1687'de Osmanlı ordusuyla Habsburg Hanedanı'nın yönettiği Avusturya Arşidüklüğü ordusu arasında Mohaç'ın 24 kilometre güneybatısındaki bölgede gerçekleşen 2. Mohaç Savaşı Avusturya Arşidüklüğü'nün zaferiyle sonuçlandı. 1851'de Amerikalı mucit, aktör ve iş insanı Isaac Singer dikiş makinesinin patentini aldı. 1877'de Amerikalı astronom S.F. Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti. 1910'da İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1921'de Atatürk, Polatlı'da başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçti. 1927'de Bolivya'da 80 bin Kızılderili hükümete başkaldırdı. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, genel başkanlığına Fethi Okyar getirildi. 1943'te Philadelphia deneyi yapıldı. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir koruma destroyeri olan 1240 tonluk USS Eldridge gemisi birkaç dakika içerisinde 600 kilometreden fazla bir uzaklığa gidip döndü. 1953'te Sovyetler Birliği Kazakistan'da atom bombası denedi. 1954'te Birleşmiş Milletler askerleri Kore'den çekilmeye başladı. 1960'da ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1A fırlatıldı. 1961'de İstanbul'un 92 yıllık tramvayları son seferlerini yaptılar. 1964'te Güney Afrika Cumhuriyeti, ırksal ayrımcılığı savunan apartheid politikaları nedeniyle Olimpiyat oyunlarından men edildi. 1964'te Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çağrısı üzerine Kıbrıs üzerindeki askeri uçuşlara son verdi. Konsey, adada iki toplum arasında barış gücünün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırdı. 1977'de araştırmacı yazar Kerim Sadi vefat etti. 1985'te Japon Hava Yolları'na ait Boeing 747 Jumbo Jet, Japonya'nın Takamagara Dağı'na düştü. Kazada 520 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kurtuldu. 1990'da Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptığı gizli oturumda olası bir savaş durumunda hükümete müdahale izni verdi. 1996'da Türkiye ile İran arasında doğalgaz anlaşması imzalandı. 1999'da yazar, şair ve ressam Abbas Sayar, 1999'da şair ve çevirmen Can Yücel, 2000'de sinema ve tiyatro sanatçısı Güzin Özipek vefat etti. 2000'de Rus Kursk denizaltısı Barents denizinde 112 mürettebatıyla battı. Kazada tüm mürettebat yaşamını yitirdi. 2002'de CHP, 1999'dan beri 3 yıl olmak üzere ilk kez uzak kaldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Demokratik Sol Parti'den istifa eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın CHP'ye katılmasıyla geri döndü. Ve son olarak 2005'te Sri Lanka Dışişleri Bakanı Lakshman Kadirgamar bir keskin nişancı tarafından öldürüldü. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık. Sevgili dinleyenlerimiz, akşam gazetesinden aktaralım haberler. Randevu çetesine vize yok başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Bot yazılımlarla bloke ettikleri vize randevularını fahiş fiyatlarla vatandaşlara satan çetelere operasyon düzenlendi. Konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot yazılımlarla giren şüpheliler randevuları garantili vize vaadiyle kandırdıkları vatandaşlara 1.000 euroya varan rakamlardan sattı. 41 bin kişiden 918 milyon lira alan şüphelilerin hesaplarında 2.8 milyar liralık hareket tespit edildi. Başvurulara ait kişisel verilerin de şüphelilerce özel dijital sistemlere aktarıldığı belirlendi. 6 ilde 63 adrese yapılan baskınlarda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin taahhüt edilen bazı hizmetlerini yerine getirmedikleri ve ücret iadesi de yapmadığı belirlendi. 15 günde vize garantisi şu 2,5 ay oldu,
tamam biz neden randevu alamıyoruz şeklinde yazışmalarda paylaşılmış haberde. Külliyede yeni süreç buluşması Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u külliyede kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasa ve bundan sonra atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. Filistin lideri Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. Evet, akşam saatlerinde Abbas Türkiye'ye geldi. Ankara'da havalimanında karşılandı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor sevgili dinleyenler. İmamoğlu yeni partiyi böldü. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylaması yeni partideki özel İmamoğlu çekişmesini gözler önüne serdi. Genel Başkan Özgür Özel'in yasaya destek açıklamasına rağmen kendisine çok yakın Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Süleyman Bülbül gibi vekiller onu dinlemedi. Kulislere göre bunda Dilek İmamoğlu'nun oylamadan önce yaptığı hayır paylaşımı etkili oldu. Ekrem İmamoğlu'nun biat açıklaması da işe yaramadı. 81 valiye süreç briefingi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi valilerle terörsüz Türkiye'yi görüşecek. Toplantıda sürecin takibi ve entegrasyon ele alınacak. Emperyalizme en güçlü cevap şeklinde veriliyor bir haberin başlığı bugün akşam gazetesinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, meclisin terörsüz Türkiye teklifinin mecliste 467 oyla yasalaşmasının büyük mesajlar verdiğini söyledi. 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur, diyor açıklamasında. Vatan için toprağa düştüler, unutmayız bir başlık. Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ile Atsubay Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında andı. Vatan ve bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı rahmetle yad ediyorum, diyor açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'ı kamyonla kaçırmışlar. Amerika Birleşik Devletleri basını, Başkan Trump'ın NATO zirvesi sonrası İran tehdidi nedeniyle Ankara'dan gizlice ayrıldığını yazdı. Önce eski başkanlık uçağı Air Force One'a bindi. Ardından yemek kamyonuyla askeri uçağa geçip İngiltere'ye uçtu, deniyor haberin detayında. Zaman ayarlı provokasyon, Fidan'ın ziyaretinden önce Libya karıştı, üst başlığıyla veriliyor haber. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Trablus ve Bingazi'yi kapsayan gezisi öncesi Libya'da suikast ve insansız hava araçlı saldırı düzenlendi. Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Libya Ulusal Ordusu'nun askeri istihbarat başkanı Fevzi Mansuri, Bingazi'de arabasına yerleştirilen patlayıcı düzenekle öldürüldü. Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından 48 saat içinde 3 kez drone'lu saldırı düzenlendi. Ülkedeki gerilime ekonomik gelişmeler de eklendi. Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa istifa etti. Nedeni açıklanmadı. Libya Devlet Yüksek Konseyi petrol tesislerine yönelik saldırıları tüm Libya halkının çıkarlarını etkileyen bir suç olarak niteledi. Suriye'de Esad kardeşlere idam kararı başlık olarak verilmiş, detayları 8. sayfada veriliyor bugün akşam gazetesinde sevgili dinleyenler. Depremde soykırımcı sevdası 7,4'lük depremle yıkılan Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanı da De La Espriella, İsrail'in Golan'daki işgaline destek verdi. Logonun üzerinden paylaşalım başlık. İstanbul'daki üniversitelere erken tatil. İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 arasında düzenlenecek Avrupa oyunları nedeniyle üniversiteler yaklaşık bir ay erken kapanacak. Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne 2015'te yapılan silahlı saldırı olayına ilişkin yeni deliller bulundu. 5 gözaltı kararı verildi. 11 yıl sonra 5 gözaltı başlığı altında paylaşılıyor haber. Son takip
Son rakip Lyon, skor 0-1. Fenerbahçe Sturmgratz'ı deplasmanda da yendi. Şampiyonlar Ligi öncesi son rakip Fransız Lyon oldu sevgili dinleyenler. Evet, Şampiyonlar Ligi öncesinde son rakip Fransız ekip Lyon oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz akşam gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, ardından Cumhuriyet gazetesinin haberlerle basına gündem programımız devam edecek.

sevgili dinleyenlerimiz. Basında Gündem programımızda gazetelerden haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinden haberler aktaracağız. AK Partili vekiller pekiştirme istedi şeklinde veriliyor. Bugün manşet haberinin başlığı, içeriğini bilmeden teklife imza attığı öne sürülen isimlerden ilginç diyaloglar üst başlığıyla paylaşılmış haber Cumhuriyet gazetesinde. Yeni çözüm süreci kapsamında PKK'lı teröristlerin silah bırakmasına yönelik çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. AK Partili milletvekilleri teklifle ilgili peş peşe sorular sordu. Oturumu yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adam, "Sizinkiler anlattı bunları" derken AK Partililer "Bir daha anlatılsın vatandaşımıza, iyi pekişsin" yanıtını verdi. Teklifin hazırlanmasındaki amaç nedir? Ulaşılmak istenen hedef nedir? Teklifin af yasasından ayrılan özelliği nedir? Teklif erteleme mi içeriyor yoksa özel af mahiyetinde midir? Hukuki süreci hangi merciler yönetecek ve bu kararlara karşı hangi hukuki güvenceler uygulanacak soruları var. Sarp Sağkal'ın kalemiyle detayları ve soruların cevapları, değerlendirmeler iç sayfada veriliyor Cumhuriyet gazetesinde. Demokratikleşme ve acele vurgusu. Yeni Parti demokratikleşme vurgusunu yineledi. İyi Parti de iktidara "aceleniz neden?" diye sordu. AK Parti, MHP ve DEM Partililer oturum sonrasında büyük sevinç yaşadığı bilgisi de veriliyor haberde. Yeni Parti'den 54 hayır, yönetimden ve komisyondan 6 isim yer aldı. Yeni Parti kurmayları Özel'in milletvekilleri bir oy dayatması yapmadığını söyledi. Adalet Komisyonu'nda evet diyen 3 isim ve yine parti yönetimindeki 3 milletvekili hayır oyu verdi. Butlan CHP'sinde 14 vekil oylamaya katılmadı. DEM Milli Güvenlik Kurulu'nu işaret etti Numan Kurtulmuş. "Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah" diyor. Ömer Çelik "dün tarihi bir gündü" demiş. Devlet Bahçeli "hayırlı uğurlu olsun" diyor. Tülay Hatimoğulları "Milli Güvenlik Kurulu raporu hazırlanmalı" demiş açıklamasında. Dervişoğlu "her bir arkadaşımla iftihar ediyorum." Ümit Özdağ da "Türkiye Demokratik Cumhuriyet Projesi'ne sürüklenmek istenecek" diyor açıklamasında. FETÖ'cüler umutlandı. Alt başlık: FETÖ'nün yeni takiyesi yeni Herkül. Terör örgütü veya terör örgütü mensubu olarak nitelendirilmiş bütün yapıların yasa kapsamına sokulması ve çalışmalarda görev alması için talepte bulundu. Koylar çöp dolu. Akdeniz'in turkuaz koyları mikroplastik tehdidi altında. Adana ve Mersin kıyılarında yıllardır görülen plastik kirliliği bu yıl Kemer'den Fethiye'ye, Alanya'ya kadar ulaştı. Alanya'daki ölçümde mikroplastik yoğunluğu en yüksek değerlerin 2 ila 65 katına ulaştı. Sadece denizler değil, hava sahamızda çöp alanı olduğu deniyor haberde. Adrese teslim eylem yasağı. Bağımsız maden iş üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş Madencileri ile Doruk Madencilik işçileri hak arayışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önünde eylem yapmak istedi. Ankara Valiliği 15 gün eylem yasağı kararı aldı. Basının görüntü alması da engellendi. Emniyet ve yargıya sızdılar. Casper'lar suç örgütü hakkında oluşturulan yeni iddianamede bir gizli tanık örgütün operasyonları önceden haber aldığını öne sürdü. Bir örgüt üyesi kırmızı bülten, aranma kaydı gibi bilgileri temin ettiğini itiraf etti. Dev para hareketi tespit edildi. Vize başvuru sürecindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Randevuların bot yazılımlarla toplandığı, 2,5 yılda 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildi.
Emekli ölümüne çalışıyor, aylıklar yetmiyor bir başlık. İSİK Meclisi verilerine göre son bir yılda yaşamını yitiren işçilerin en az %6'sını 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Emekli yurttaş, 71 yaşıma girdim ve hala çalışmak zorunda kalıyorum. Gerçekten tükendik, diyor açıklamasında. Şam'da gizli anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve İsrail'le vardığı mutabakatların ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bir yıldır gizli görüşmeler yapıldığı iddia edildi sevgili dinleyenler. Kürtler Resulayn'a dönüyor. Suriyeli Kürtlerin terör örgütü YPG'ye destek vermek için 2019'da ayrıldıkları Resulayn kentine dönüşü sırasında silahlı saldırılar yaşandığı duyuruldu. Birçok kişinin yaralandığı bildirilirken olaya tepki olarak Kamışlı kentinde protesto gösterileri düzenlendi. Evet, böylelikle bu haberle noktaladık Cumhuriyet Gazetesi'ni. Bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla, haberlerle radyolarımızda olacağız.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basın ve gündem programımızda Hürriyet gazetesinden paylaşacağız haberler. Vize çetesine büyük darbe başlığını atmış gazete manşetine. Garantili randevu vaadiyle 41 bin kişiden 918 milyon lira toplayan vize çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye ait şirketlerde 2.8 milyar lira para hareketi saptandı. Vize çetesi konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot denilen özel yazılımlarla erişti. Randevuları topluca ele geçiren çete, vatandaşın bu hizmetten ücretsiz yararlanmasına engel oldu. Daha sonra kesin vize veya garantili randevu vaadiyle yüksek fiyatla vatandaşlara sattılar. Çete bu yolla 41 bini aşkın vatandaştan 918 milyon lira tahsil etti. Çeteye ait şirketlerde Ocak-Temmuz arasında 2.8 milyar lirayı aşan para hareketi saptandı. Şebeke üyeleri taahhüt edilen hizmeti yerine getirmemelerine rağmen aldıkları parayı iade etmediler. Vatandaşa ait kişisel verileri de yasa dışı olarak özel dijital sistemlere aktardılar. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişileri yakalamak için 6 ilde 63 adrese baskınlar yapıldı. Çete üyeleri özel yazılımla ele geçirdikleri ücretsiz veya düşük bedelli randevuları 300, 500 veya acil durumlarda 1000 avroya kadar bedelle sattılar deniyor haberde sevgili dinleyenler. 11 yıl sonra 5 gözaltı başlığı var logonun üzerinde verilmiş haber. Hürriyet gazetesinde Fenerbahçe otobüsünün Trabzon'da kurşunlanması soruşturmasında olaydan 11 yıl sonra 5 kişi gözaltına alındı. Yeniden açılan soruşturmada 2020'de takipsizlik kararı verilen 5 kişinin bazı kayıtları ve maddi durumları incelendi. Daha önceki ifadesinde olay saatinde evinde olduğunu söyleyen Yusuf Ö'nün cep telefonunun Fenerbahçeli futbolcularla aynı baz istasyonundan sinyali aldığı belirlendi. Emiral A, Hakan H ve Özgür E'nin de aynı baz alanında bulunduğu ve saldırıdan önce Yusuf Ö ile telefon trafiği tespit edildi. Yusuf Ö'nün özellikle 2022'den sonra maddi durumunun iyileştiği bilgisi yer aldı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüs 4 Nisan 2015'te av tüfeğiyle hedef alındı. Otobüs şoförü şakağından yaralandı. Takım hayati tehlike atlattı deniyor haberde. 467 evetli geceden notlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 saatlik maratonla 592 vekilden 467'sinin evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa gecesi ardında renkli görüntüler bıraktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek konsensus çıkmaz. Bu tarihi bir başarıdır dedi. AK Parti, MHP ve DEM Partili vekiller sonucu ayakta alkışladı. Zılgıtlar ve zafer işaretleri havada uçuştu. Oylama sonrası Kurtulmuş'un makamına geçen Bahçeli, birliğin gücü tablosu hediye etti. Bahçeli oylama sonrası DEM Parti sıralarına giderek eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğlu'nu tebrik etti deniyor haberde. Oy dağılımı nasıl şekillendi? 563 milletvekilinin katıldığı oylamadan 467 kabul, 87 red, 7 çekimser ve 2 mükerrer oy çıktı. 31 milletvekili katılmadı. Bunlardan 8'i AK Parti'nin milliyetçi vekilleri, 35 vekilin evet dediği yeni partide 54 vekilin oyu hayır oldu sevgili dinleyenler. En iyi diplomasi muhabiri Pak Soy, 11. Anadolu Medya Ödülleri Beştepe'de düzenlenen törenle dağıtıldı. Yılın Diplomasi Muhabiri Ödülü Hürriyet ve CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yunus Pak Soy'un oldu. Yılın Televizyon Dizisi Ödülü Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'e, Yılın Genel Yayın Yönetmeni Ödülü de Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'e verildi. Kazananlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldılar sevgili dinleyenler.
Trump'ı ikram aracıyla kaçırdılar. Trump'ın NATO'nun Ankara zirvesinden dönüşünde İran'dan gelen suikast tehdidi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda gizlice uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Washington Post'un haberine göre Trump Esenboğa'da başkanlık uçağına bindi. Ancak İran'dan gelebilecek saldırı riskine karşı uçağını değiştirdi. Uçağa gizlice yanaşan bir ikram aracı Trump'ı alıp bir başka uçağa bindirdi. Uçaktakiler Trump'ın olmadığını fark etmedi. Trump, İngiltere'de verilen molada tekrar Air Force One'a geçti. Beşar Esad'a idam cezası. Rusya'ya kaçan devrik Suriye lideri Beşar Esad, gıyabında yargılandığı Şam'daki mahkemede idama mahkum edildi. Esad, insanlığa karşı suç, cinayet ve işkenceden suçlu bulundu. Beşar Esad, ailesiyle birlikte Moskova'da lüks bir hayat sürdürüyor. Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin sorgusunun ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ultraslan liderine ev hapsi başlığı altında paylaşılıyor haber sevgili dinleyenler. Evet, son bir haberi aktaralım. Spor haberi: Tam Gaz Devler Ligi Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun 2. maçında da Sturm Graz'ı yenerek playoff turuna çıktı. Sarı lacivertlerin rakibi Sparta Prag'ı eleyen Olympique Lyon oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Böylelikle Hürriyet Gazetesi ile birlikte Basını Gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal. Sizlere güzel bir gün diliyoruz. Bir başka Basını Gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde

batıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı yapılacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve 81 il valisinin katılacağı toplantı saat 15'te İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Toplantıda meclisten geçen terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenlemenin sahadaki uygulamasına ilişkin başlıklar ele alınacak. Sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlarla provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de ele alınacak. Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliğiyle istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı ineliyoruz. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Bakan Göktaş, ne sosyal hesabından başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden yapılacağını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli ve güvenlik korucularımız başvuruda bulunabilecek. Başvurular, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak şeklinde açıklamada bulundu. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili açıklamada bulundu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yasanın İran Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını kaydetti. Arap ülkeleri, Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki sözde İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi, Kolombiya'ya bu adımdan geri dönme çağrısında bulundu. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlerin Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Playoff turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ila 3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa
3: ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleriyle Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de 31 derece, Antalya, Alanya'da 30, Antalya, Finike'de 29, Antalya, Kaş, Muğla, Fethiye, Mersin, Anamur, Giresun ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 28 derece, Artvin, Hopa, İzmir Dikili, Muğla Datça ve Rize'de 27, Ordu Altınordu, Muğla Bodrum, Kastamonu İnebolu, Vangevaş Akdamar Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Sinop'ta 26, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Aydın Kuşadası, Vantuş Baliman, Balıkesir Ayvalık, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Çanakkale'de 25 derece. Bitlis Tatvan Liman, Düzce Akçakoca, Bitlis Adil Cevaz Liman ve İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 24, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 22, Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınaamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı yapılacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve 81 il valisinin katılacağı toplantı saat 15'te İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Toplantıda meclisten geçen terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenlemenin sahadaki uygulamasına ilişkin başlıklar ele alınacak. Sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlarla provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı tedbirler de ele alınacak. Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliğiyle istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı ineliyoruz. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Bakan Göktaş, ne sosyal hesabından başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden yapılacağını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli,

0: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili açıklamada bulundu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yasanın İran Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını kaydetti. Arap ülkeleri Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki sözde İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla
0: İran'ın yanı sıra Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi Kolombiya'ya bu adımdan geri dönme çağrısında bulundu. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlerin Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Playoff turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ila 3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 26 derece, Atina az bulutlu ve açık 36, Belgrad az bulutlu 33, Berlin az bulutlu 24, Helsinki parça bulutlu 15, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag az bulutlu 18, Londra az bulutlu 28, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 34, Priştine az bulutlu 33, Roma az bulutlu 35, Saraybosna az bulutlu 27, Sofya parça bulutlu 33, Tiran az bulutlu ve açık 40, Varşova az bulutlu 21, Viyana az bulutlu 29 ve Zürih az bulutlu 32 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 36 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 36, Astana az bulutlu ve açık 39, Bağdat az bulutlu ve açık 47, Bakü parça bulutlu 32, Bişkek az bulutlu ve açık 37, Dushanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu ve açık 35, Kerkük az bulutlu ve açık 43, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 45, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 41, Tahran az bulutlu ve açık 36, Taşkent az bulutlu ve açık 43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 32 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35 derece, Kahire az bulutlu ve açık 41, Melbourne sağanak yağışlı 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 24, New York az bulutlu 29, Sydney az bulutlu 19 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 30 derece, Frankfurt az bulutlu 31, Gümülcine az bulutlu 34, Kırcıali az bulutlu 33, Köln az bulutlu 29, Konrad az bulutlu 29, Köstence az bulutlu 29, Münih az bulutlu 30, Podgorica az bulutlu ve açık 37, Selanik az bulutlu 35, Şumlu az bulutlu 33, Taraklia az bulutlu 30, Valkaneş az bulutlu 30, Zenitsa az bulutlu 32, Gazimagosa az bulutlu ve açık 34, Girne az bulutlu 31, Lefkoşa az bulutlu 33 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Araklı'da 69 kilogram, Bayburt Yaylalar Köyü'nde 39, Rize'de 34, Artvin Şavşat Yavuzköy'de 30 kilogram, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde 28, Giresun Trebol'da 25, Ağrı Eleşkirt'te 13 ve Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu'da 12 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksek.

yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesine röportaj verdi. Erdoğan, İngilizce ve Arapça olarak yayınlanan mülakatında, Türkiye'nin gerilim yerine diplomasiyi, çatışma yerine diyaloğu ve ayrışma yerine işbirliğini savunduğunu, bölge ülkeleri arasındaki sorunların ortak iradeyle çözülmesi gerektiğini söyledi. Röportajında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmelidir anlayışıyla hareket ederek bu ittifakı kurduğunu belirtti. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması, her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları

kesme işlemlerini ise 14 Ağustos itibarıyla yapabilecek. Yüksek binaların yıkımlarına ilişkin teknik ve idari kurallar yeniden belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik değişikliği bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile özellikle yüksek yapıların güvenli ve kontrollü şekilde yıkılmasına yönelik yeni kurallar getirildi. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği 21 metre 50 santimetreden 18 metre 50 santimetreye indirildi. Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirecek yıkımlarda ise meteorolojik koşullar önceden değerlendirilecek. Patlama sırasında yüksek hızlı kameralarla kayıt yapılması zorunlu olacak. Ayrıca yıkımın çevredeki binalar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin önceden hesaplanması gerekecek. Yüksek yapıların bulunduğu yıkım alanlarında çevrenin perdeleme sistemleri, örtülü yollar ve koruma fanları gibi önlemlerle güvenli hale getirilmesi de düzenlemede yer alıyor. Patlayıcıyla yıkım yapacak sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelemesi, ateşleyicinin ise B sınıfı yeterlik belgesine sahip olması gerekiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibariyle salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan ve en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının aslında sanılandan çok daha erken başladığını, salgının geç bildirilmesi nedeniyle daha geniş bir alana yayıldığını duyurdu. Yapılan incelemeler virüsün ülkede Şubat ayının ortalarından bu yana dolaşımda olduğunu ortaya koydu. Salgınsa resmi olarak 15 Mayıs'ta ilan edildi. Salgının tespit edilmeden önce aylarca yayılması, müdahale çalışmalarının yetersiz kalmasına yol açtı. Uzmanlar, ilk vakaların sıtma, tifo gibi hastalıklarla karıştırılmasının salgının fark edilmesini geciktirdiğini belirtiyor. Ve spor, futbolda 51. UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor. Süper Kupa maçında son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ila 3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Burası

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos, Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde il merkezleri de dahil beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde il merkezleri de dahil beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancar işi çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte herkese güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta sizlere ülkemizin en güzel şehirlerinden, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahip olan Van ilimizi tanıtacağız. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van, Türkiye'nin nüfus bakımından en kalabalık 19. ilidir. Toplam yüz ölçümü 20.921 kilometre olan Van, bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyük 5. şehri olarak biliniyor. 2021 verilerine göre nüfusu 1.141.015 kişi olan Van, bu bakımdan Doğu Anadolu bölgesinin en kalabalık şehridir. Kuzeyden Ağrı, batıdan Bitlis, güneyden Hakkari, güneybatıdan Siirt illeriyle ve doğudan İran'la sınırlıdır. Anadolu'nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir. Bu yüzden tarihin eski çağlarından beri birçok medeniyetin hakim olduğu bir yer olmuştur. Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Edremit, Gevaş, Gürpınar, İpek Yolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ile birlikte 13 ilçesi bulunuyor. 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Van, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahiptir ve dünyada yaşanılan en eski kentler arasında yer alır. Ankara'ya 1235 kilometre, İstanbul'a 1670 kilometre uzaklıkta olan Van ilimizin plaka numarası 65'tir. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, il sınır içerisinde yer alır ve Van Gölü aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Ayrıca Van Gölü'nün çevresi volkanik dağlarla çevrilidir ve çöküntü durumundadır. Erçek ve Keşiş Gölü şehirdeki diğer göller arasındadır. Van ve Erciş Ovası da şehrin iki önemli ovası arasında sayılıyor. Van'a gitmeyi planladığınızda bölgenin iklim şartlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van'da karasal iklim hakimdir ve şehirde kış ayları oldukça sert geçer. Karlı gün sayısı çok fazladır. Kışın yaklaşık olarak 150 gün sıcaklık derecesi sıfırın altındadır ve yağan kar yine yaklaşık olarak 3 ay yerde kalır. Yaz ayları ise genel olarak sıcak ve kurak geçse de Van Gölü serinlik verir. Yağışın en az olduğu mevsim yazdır ve sıcaklık değerleri diğer şehirlere göre oldukça yüksektir. Yılın yaklaşık 120 günü havanın açık olduğu Van, Türkiye'nin en fazla güneş alan illerinden biridir. Van'ın Urartular döneminde bol güneşli anlamına gelen Tuşba adını alması da bu nedenledir. Geçmişten günümüze gelen tarihi birikimiyle öne çıkan Van'ı ziyaret etmek için en uygun dönem yaz ayları olmakla birlikte doğa aktivitelerinin elverişli özellikleri sayesinde Van kış aylarında da yoğun olarak ziyaretçi ağırlıyor. Geveli ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi kış sporlarını sevenlerin uğrak noktası konumundadır. Dünya üzerinde yaşanan en eski kentlerden birisi olan Van, sadece tarihi güzellikleriyle değil, eşsiz doğasıyla da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehirde geçmiş döneme ait eserleri görebilir, Van Gölü'nde tekneyle gezintiye çıkabilirsiniz. Zengin Van mutfağının eşsiz lezzetlerini tadabilir, doğa ve su sporlarının tadını çıkarırken bir an için Van'da olduğunuzu unutabilirsiniz. Dünyaca ünlü bir gözü yeşil, diğer gözü kehribar rengi olan Van kedisini görmeden sakın şehirden ayrılmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Urartu uygarlığına başkentlik yapan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumaya devam eden Van'da gezilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Şehre geldiğinizde görmeden dönmemeniz gereken yerlerden biri elbette Van Kalesi olacaktır. Kaleler şehri olarak bilinen Van'da Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi, Ayanis Kalesi de görülmeye değer tarihi yerler arasında. Van Gölü ve Akdamar Adası da Van'a gelen ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken doğal ve tarihi güzelliklerinden biridir. M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından yaptırılan Van Kalesi, şehrin adeta sembol yapısı haline gelmiş. Şehir merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Van Kalesi, Tuşba adıyla uzun süre Urartu Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Kalenin içerisinde Urartu Kralları, Menua ve 2. Sarduri'nin kaya mezarları bulunuyor. Kalenin içerisinde 1. Sarduri'ye ait olduğu tahmin edilen Asur dilinde çivi yazılı kitabeler de mevcut. Sarp bir kayalık üzerine inşa edilen Van Kalesi günümüze büyük ölçüde ulaşmayı başarmıştır. Kayalık 20-120 metre arasında değişen genişlikte, 1800 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğinde bir kütleye sahiptir. Urartu medeniyetine uzun yıllar boyunca ev sahipliği yapan, Van şehrinin merkezinde bulunan ve Urartu medeniyetinden kalan en nadide yapılardan biri olan Van Kalesi, Van Gölü'nün karşısında bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş ihtişamlı bir kaledir. Bu ihtişam kaleye ulaşmanın zor olduğunu düşündürtse de yakın zamanda yapılan restorasyonlar sonucunda kaleye eklenen tırmanma merdivenleriyle kolayca çıkılabiliyor. Urartuların M.Ö. 9. yüzyılda yerleşip 250 yıl hüküm sürdüğü Van Kalesi, başkent niteliğiyle demir çağının en benzersiz ve etkileyici kentlerindendir. Kalenin kuzeyinde aynı doğrultuda bulunan Van Kalesi Höyü ve güneyinde eski Van şehri yer alıyor. Van Kalesi Höyü'nde yaklaşık 5000 yıllık bir yerleşme kültürünün izleri mevcuttur. Eski Van şehrinde ise yaklaşık 800 yıllık bir kent dokusu görülüyor. Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulan Van Kalesi, Osmanlı döneminde tamamen askeri amaçla kullanılmıştır. Kaleler şehri olarak bilinen Van'da görmeniz tavsiye edilen bir diğer kale Hoşap Kalesi'dir. Van'ın Gülpınar ilçesinde Güzelsu mevkiinde bulunan kale, Van şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, 1643 yılında Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılmış ve günümüzde büyük ölçüde korunarak gelmeyi başarmış tarihi bir yapıdır. Hoşap suyunun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kalenin içerisinde mescit, sarnıç, köy evleri ve zindan yer almakta. Demir kapı kanatları ise ilk günkü haliyle görülebiliyor. Türkiye-İran yolu üzerinde bulunmasıyla zamanında stratejik bir öneme sahip olan kale 19. yüzyılın ortalarında terk edilmiş. Van, Hakkari Karayolu üzerindeki sarp kayalıklarda yer alan ve eteklerinde kurulu ufak bir köy yer alan Hoşap Kalesi, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak geldiği için bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından biridir. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyünde yer alan Çavuştepe Kalesi, Van gezinizde seyahat edebileceğiniz diğer bir tarihi yapıdır. Çavuştepe Kalesi Van'a 25 kilometre mesafede bulunuyor. Kale 2. Sarduri tarafından M.Ö. 764-734 yıllar arasında yaptırılmış. Yukarı ve aşağı kale olmak üzere iki bölümden oluşan Çavuştepe Kalesi, 1960'lı yıllardan bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü tarihi mekanlardan biridir. Yukarı kale içerisinde Urartu Baş Tanrısı Haldi'ye ait tapınakla bir başka açık hava tapınağı yer almakta. Aşağı kalede ise İrmuşini Tapınağı, sarnıç ve saray binaları bulunuyor. Tapınağın Urartu Tanrısı İrmuşini adına inşa edildiği üzerindeki çivi yazılı kitabede ortaya çıkarılmış. Van-Hakkari Karayolu'nun güney tarafında yer alan Çavuştepe Kalesi, tarihe ışık tutan önemli bulguları barındıran önemli bir mirastır. Programımıza güzel bir Van türküsüyle devam ediyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bizim.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahip olan Van ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Van Gölü, Bitlis'e Van illeri arasında bulunan volkanik bir set gölüdür. Etrafı karadan 430 kilometredir. Türkiye'nin en büyük gölü olma unvanını elinde bulunduran Van Gölü, şehrin deniz yokluğu çekmesini önlemiş. Sevgili dinleyiciler, Van Gölü öyle bir göl ki uçakla Van'a gidiyorsanız alçalış sırasında aşağıya baktığınızda burada denizin ne işi var diyeceğiniz kadar uçsuz bucaksız bir doğa harikasıdır. Gölün geniş bir kısmı Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer almakta. Yörede yaşayanlar tarafından deniz olarak adlandırılan Van Gölü, Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu kraterde biriken sularla oluşan volkanik bir göldür. Suyu tuzlu ve sodalı olmasına rağmen yaz aylarında adeta bir plaj görünümüne sahiptir. Van Gölü'nün en temiz sahillerinden birine sahip olan Adilcevaz ilçesi yaz döneminde dolup taşıyor. Gölün içerdiği sodyum klorür ve magnezyum gibi maddelerin cilt hastalıklarına iyi geldiği Van Gölü'ne gittiğinizde sadece Van Gölü'nde yetişen meşhur inci kefalinin tadına bakmayı da sakın unutmayın. Van'da gezilecek yerler arasında bulunması gereken en önemli tarihi yapılardan biri Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'dir. Van Gölü'nün en büyük ikinci adası olan Akdamar Adası, Van şehir merkezine yaklaşık olarak 55 kilometre mesafede bulunuyor. Orta Çağ'a ait Ermeni mimarisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabileceğiniz Akdamar, ayrıca Ahtamar ve Ahtamar isimleriyle de anılır. Ermeni Vasprokan Kralı 1. Gagik Astroni tarafından M.Ö. 915 senesinde saray kilisesi olarak inşa ettirilen büyüleyici yapı, adeta bir kartpostal görünümünde sevgili dinleyiciler. Mimarı keşiş manuel olan yapı M.Ö. 915 ile 921 yıllar arasında inşa edilmiş. Eserin dikkat çekici özelliklerinden biri de dış cephesinde yer alan taş kabartmalarıdır. Kilisenin figürlü repertuarı oldukça zengin. Bunun yanında İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler bulunmakta. Yunus peygamberin denize atılması, Hazreti Meryem ve kucağında İsa, Adem'le Havva'nın cennetten kovulması, Hazreti Davut'la Kral Golyat'ın mücadelesi, Samson-Filistinli ikilisi, Ateşte Üç İbrani Genci, Aslan İninde Daniel sahneleri bunların başlıcalarıdır. Günümüzde görselliğinden hiçbir şey kaybetmeden duran Akdamar Kilisesi'ndeki bu taş kabartmalar ayrıca günlük yaşama, saray yaşantısına, av canlandırmasına kadar çeşitli konularda sahneler yansıtır. Eserlerde Orta Asya Türk ve Abbasi sanatından izlere rastlayabilirsiniz. 1021 yılında Vasprokan Krallığı yıkıldığı için 1113'te bu yapı manastıra çevrilir. Sonrasında da Ermeni Patrikliği merkezi olarak işlev gören Akdamar Kilisesi, manastır olduktan sonra Kutsal Haç Kilisesi adıyla da anılmaya başlanmış, 2007 yılında geçirmiş olduğu restorasyon sonucunda da anıt müze olarak hizmete girmiştir. Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan ada, eşsiz manzarasıyla gelenleri adeta büyülediğini de eklemek istiyoruz. Van'ın doğal güzelliklerinden bir diğeri de halk tarafından Vanadokya olarak adlandırılan peri bacalarıdır. Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde bulunan peri bacaları, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'yı aratmayan bir görünüme sahip. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların rüzgar ve yağmur sularıyla aşınması sonucu ortaya çıkan Van peri bacaları özellikle yaz mevsiminde binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Yaklaşık 17 bin peri bacasının yanı sıra çok sayıda tünel ve mağara bulunan Vanadokya'yı gezerek Van gezinizde farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Van'ın bir diğer doğa harikası da Muradiye Şelalesi'dir. Muradiye ilçesine bağlı Karahan köyü yakınlarında bulunan Muradiye Şelalesi, özellikle sıcak aylarda serinlemek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı padişahı 4. Murat'tan alan şelalenin yüksekliği yaklaşık 50 metredir. Sadece görüntüsüyle değil, çevresindeki yemyeşil bitkilerle görülmeye değer yerlerden biri olan Muradiye Şelalesi kış aylarında donuyor ve bu haliyle de büyüleyici bir güzelliğe sahip.

Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken hemen yakınlarında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görmenizi tavsiye ederiz sevgili dinleyiciler. Bendi Mahi Çayı'nın üzerine kurul olan köprü 17 metre yüksekliğinde ve oldukça dar inşa edilmiştir. Köprünün genişliği 3 metre civarındadır. Hatta rivayete göre çok dar olduğundan dolayı zamanında köprüden geçmek isteyen bir düğün alayının köprüden kanyona düşerek hayatını kaybetmesi nedeniyle bölge halkı tarafından Şeytan Köprüsü ismi verilmiş. Bendi Mahi Çayı'nın batısında yer alan köylere geçiş sağlayan köprü 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Çayın üstünde bir kartal yuvasını andıran Şeytan Köprüsü, sahip olduğu doğal güzelliklerle Van'ın önemli bir tarihi mirasıdır. Beyaz rengi tüyleri ve her iki gözünün de farklı renge sahip olmasıyla dünyada da ün yapan Van kedileri, Van'ın tescilli bir markası olmuştur. Van Göl Havzası'nda yaşayan, safkan bir kedi türü olan Van kedilerinin en güzel örneklerini görmek isterseniz, 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi'ne uğramanızı öneririz. Nesli tükenmekte olan Van kedilerini koruma altına alma amacıyla hayata geçirilen Van Kedi Evi'nde birbirinden sevimli kedileri sevme şansı bulabilirsiniz. Erkek ve dişi kedilerin ayrı odalarda tutulduğu evde yeni doğan kediler için de özel bir bakım odası bulunuyor ve hasta olan kediler de bu evde tedavi ediliyor. Van'a geldiyseniz genetik bir bozukluk sonucu oluşan bir gözü mavi, diğer gözü kehribar renginde olan Van kedilerini görmeden şehirden ayrılmamalısınız. Van'da uğrayabileceğiniz bir diğer tarihi yer Hüsrevpaşa Camii'dir. Eski Van şehrinin Orta Kapı Mahallesi'nde bulunan Hüsrevpaşa Camii'nin giriş kapısı üzerinde Van Beylerbeyi Köse Hüsrevpaşa tarafından 1567 tarihinde Mimar Sinan'a yaptırıldığı yazılıdır. Medrese, türbe ve imaretten oluşan bir külliyede yer alan Hüsrevpaşa Camii'nin içerisinde Çinilerin büyük bir bölümü günümüze ulaşamamıştır. Yapının duvarları kesme taş, kubbe ise tuğladan yapılmıştır. Minare ve dış cephede ise iki renkli kesme taş malzemesi kullanılmış. Mihrap yüzeyinde de çeşitli süslemeler bulunmakta ve kıble duvarının ortasında bulunan mihrapsa oldukça dikkat çekicidir. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü eşsiz doğasıyla tam bir kuş cennetidir. Türkiye'deki 450 kuş türünün neredeyse yarısı Erçek Gölü'nde yaşamını sürdürüyor. Flamingo, batağan, cılbıt, yaz ördeği gibi yüzlerce kuş türünün ev sahipliği yapan Erçek Gölü, göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanlarından biri olmasıyla önemli bir konuma sahiptir. Van Gölü'nden sonra en büyük göl olma özelliği taşıyan Erçek Gölü'nün suyu, sodalı ve tuzlu olduğu için balık türüne rastlanmaz. Dünyanın en büyük flamingo konaklama alanlarından birine ev sahipliği yapan Erçek Gölü'nde her sene Flamingo Festivali ile çok sayıda kuşa rastlayabilirsiniz. Şimdi güzel bir Van türküsünü sizlerle buluşturuyoruz.

Zengin bir yemek kültürüne sahip olan Van'da her damağa hitap eden lezzetlerle karşılaşabilirsiniz. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük şehri olan Van, farklı mutfakların bir araya gelmesiyle damaklarda unutulmaz tatlar bırakır. Van deyince akla ilk olarak meşhur Van kahvaltısı geliyor. İpek Yolu güzergahında olan Van'ın konumu kahvaltı kültürünün oluşmasında etkin şekilde rol almış, bu kültür tarihten bugüne değişmeden gelmiştir. Van kahvaltısı sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da oldukça meşhurdur. Avrupa'nın birçok şehrinde Van kahvaltı restoranlarını görebilirsiniz. Van kahvaltısının asıl sırrı, bütün malzemelerin doğal ürünlerle hazırlanıyor olmasıdır. Van balı, süt kaymağı, yayık tereyağı, otlu peynir, beyaz peynir, murtuğa, kavut gibi birbirinden lezzetli ürünler, Van serpme kahvaltısının olmazsa olmazlar arasındadır. Taş fırında pişirilen lavaş ekmeği ve yanında semaverle Van'a geldiğinizde unutulmaz bir kahvaltı deneyimi yaşayabilirsiniz. Van'ın kendine özgü ve eşsiz lezzetleri arasında et ve sebze yemekleriyle birlikte hamur işleri de önemli bir yere sahiptir. İklim şartları nedeniyle şehirde hayvancılığın yaygın olması, et ve süt ürünlerinin bol miktarda tüketilmesini sağlıyor. Van Gölü'nde yetişen inci kefali, yörenin en lezzetli balığıdır. İnci kefali tandırda pişirilmesiyle ünlüdür ve tandır balığı olarak da bilinir. Mercimek kavurma ve salça ile hazırlanan virik, Van'ın yöresel çorbalarının başında gelir. Erciş yöresine ait olan ayran aşı ise yemek öncesi sofraları süsleyen bir diğer lezzettir. Mercimek ve sarımsaklı yoğurtla hazırlanan sengeser, Van sofralarının baş tacıdır. Şifa deposu olarak bilinen ve Van topraklarında sıkça yetişen uçkun bitkisiyle hazırlanan kavurmalı uçkun ekşilisi lezzetli yemeklerinden bir diğeridir. Bulgur, soğan, un ve reyhan otuyla hazırlanıp üzerine sarımsaklı salçalı yoğurtla hazırlanan kurut köftesi, Van'a yolunuz düşerse denemeniz gereken lezzetler arasında olmalı sevgili dinleyicilerimiz. Un, yumurta ve tereyağının birleşimiyle hazırlanan murtuğa, Van kahvaltılarının olmazsa olmazlarındandır. Hamurun kaşık yardımıyla tavaya atılarak kızartılmasıyla hazırlanan kaşık tatlısı da damakları lezzetlendirmektedir. Bunun yanında diğer yöresel lezzetler arasında gavut, helise, çılış pilavı, ciğer köftesi, borani ve erik kızartması sayılabilir. Van gerek tarihi değerleri, gerek eşsiz doğası, gerekse kültürel zenginliği kadar geleneksel el sanatlarıyla da öne çıkan şehirlerimizden biridir. Gümüş işlemeciliğinde süsleme sanatı olarak bilinen savat, Van'a özgü bir el sanatıdır. Savatı ilk üreten uygarlıkta Urartulardır. Urartulardan sonra farklı medeniyetlerden geçerek Van'a ulaşan sanat, bugün Van'ın önemli el sanatları arasında geliyor. Ceviz oymacılığı sanatı da Van'da uzun yıllardır süren bir gelenektir. Evinizi süsleyecek birbirinden güzel ceviz takı sandığı, kutu ve tepsiler Van'da sizleri bekliyor. Geçmiş yıllardan günümüze miras kalan el sanatlardan bir diğeri de kilimciliktir. Van'da el sanatlarının bu kadar yaygın olmasının bir sebebi de İpek Yolu üzerinde bulunmasıdır. Van kilimlerinde genellikle 4 temel renk kullanılıyor. Bunlar siyah, beyaz, lacivert ve kırmızıdır. Kendine özgü motifleriyle beğeni toplayan Van kilimleri, dokuması yapılan yöreye göre adlandırılır. Can Beza kilimi, Lüper kilimi, Şehvani kilimi, Van'ın en ünlü yöresel kilimlerinden birkaçıdır. Van'a gittiğinizde meşhur otlu peynirini almadan dönmeyin. Ayrıca çatak balı ve ceviz de Van seyahatinizden dönerken alabileceğiniz diğer yiyecekler arasında olmalı. Van'da düzenlenen etkinliklerden bahsedecek olursak, her yıl Haziran ayında düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, yine Haziran ayında düzenlenen Aşık Emrah'la Selvi Kültür Sanat Festivali, Eylül ayında yapılan Erçek Gölü Flamingo Göçü Festivali ve yurt dışından da ilgi gören Akdamar Adası Ayin törenleriyle şehir renkli bir havaya bürünüyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Van'a geldiğinizde tarihi yapılardan özellikle Van Kalesi'ni ve Hoşap Kalesi'ni gezmeden, doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi'ni, Akçalı Travertenlerini, Edremit ve Gevaş kıyılarını ve göllerini gezmeden, Van tarihini görebileceğiniz Van Müzesi'ni görmeden, Erciş Deli Çayı'nda göç eden, suyun tersine doğru yüzdükleri için zıplayıp dans eden görüntüler sergileyen uçan balık İnci Kefali'nin yarattığı görsel şöleni izlemeden, gözlerinden birisi mavi diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü Van kedilerini görmeden, Van Gölü'nde tekne turuna çıkmadan, Abalı Kayak Merkezi'nde kayak, Müküz Çayı'nda rafting, Artos Dağı'nda yamaç paraşütü yapmadan, yöreye özgü Van kilimlerini ve savat yani gümüş işlemeli el sanatlarından satın almadan, Van'ın yöresel lezzetlerinin tadına bakmadan sakın dönmeyin diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda Van ilini birçok yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesine röportaj verdi. Erdoğan, İngilizce ve Arapça olarak yayınlanan mülakatında Türkiye'nin gerilim yerine diplomasiyi, çatışma yerine diyaloğu ve ayrışma yerine işbirliği

Anlaşması, her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ataması gerçekleştirilen öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini bugün yapacak. Bu arada iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere bugün saat 16'ya kadar tercih hakkı tanındı. Yeniden yapılacak tercihlerin sonuçları bugün ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini ise 14 Ağustos itibarıyla yapabilecek. Yüksek binaların yıkımlarına ilişkin teknik ve idari kurallar yeniden belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik değişikliği bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile özellikle yüksek yapıların güvenli ve kontrollü şekilde yıkılmasına yönelik yeni kurallar getirildi. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği 21 metre 50 santimetreden 18 metre 50 santimetreye indirildi. Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda ise meteorolojik koşullar önceden değerlendirilecek. Patlama sırasında yüksek hızlı kameralarla kayıt yapılması zorunlu olacak. Ayrıca yıkımın çevredeki binalar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin önceden hesaplanması gerekecek. Yüksek yapıların bulunduğu yıkım alanlarında çevrenin perdeleme sistemleri, örtülü yollar ve koruma fanları gibi önlemlerle güvenli hale getirilmesi de düzenlemede yer alıyor. Patlayıcıyla yıkım yapacak sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelemesi, ateşleyicinin ise B sınıfı yeterlik belgesine sahip olması gerekiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibariyle salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan ve en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının aslında sanılandan çok daha erken başladığını, salgının geç bildirilmesi nedeniyle daha geniş bir alana yayıldığını duyurdu. Yapılan incelemeler virüsün ülkede Şubat ayının ortalarından bu yana dolaşımda olduğunu ortaya koydu. Salgınsa resmi olarak 15 Mayıs'ta ilan edildi. Salgının tespit edilmeden önce aylarca yayılması, müdahale çalışmalarının yetersiz kalmasına yol açtı. Uzmanlar, ilk vakaların sıtma, tifo gibi hastalıklarla karıştırılmasının salgının fark edilmesini geciktirdiğini belirtiyor. Ve spor, futbolda 51. UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor. Süper Kupa maçında son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Fransız kulübü Paris Saint-Germain, geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak maç, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ila 3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve

0: yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 26 derece, Atina az bulutlu ve açık 36, Belgrad az bulutlu 33, Berlin az bulutlu 24, Helsinki parça bulutlu 15, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag az bulutlu 18, Londra az bulutlu 28, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 34, Priştine az bulutlu 33, Roma az bulutlu 35, Saraybosna az bulutlu 27, Sofya parça bulutlu 33, Tiran az bulutlu ve açık 40, Varşova az bulutlu 21, Viyana az bulutlu 29 ve Zürih az bulutlu 32 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 36 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 36, Astana az bulutlu ve açık 39, Bağdat az bulutlu ve açık 47, Bakü parça bulutlu 32, Bişkek az bulutlu ve açık 37, Dushanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu ve açık 35, Kerkük az bulutlu ve açık 43, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 45, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 41, Tahran az bulutlu ve açık 36, Taşkent az bulutlu ve açık 43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 32 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35 derece, Kahire az bulutlu ve açık 41, Melbourne sağanak yağışlı 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 24, New York az bulutlu 29, Sydney az bulutlu 19 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 30 derece, Frankfurt az bulutlu 31, Gümülcine az bulutlu 34, Kırcıali az bulutlu 33, Köln az bulutlu 29, Komrat az bulutlu 29, Köstence az bulutlu 29, Münih az bulutlu 30, Podgorica az bulutlu ve açık 37, Selanik az bulutlu 35, Şumlu az bulutlu 33, Taraklia az bulutlu 30, Valkaneş az bulutlu 30, Zenitsa az bulutlu 32, Gazimagosa az bulutlu ve açık 34, Girne az bulutlu 31, Lefkoşa az bulutlu 33 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancar işi çok zor, kolay değil.
4: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
3: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava. Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahibi yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı öncesinde yürüttüğü diplomasi kapsamında bugüne kadar 36 uluslararası temas gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ataması gerçekleştirilen öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemleri bugün yapılacak. Bu arada iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere bugün saat 16'ya kadar tercih hakkı tanındı. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4,4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibariyle salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan ve en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. Ve son olarak spor. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor. Süper Kupa maçında son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Salzburg kentinde aynı adı taşıyan stadda oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

yağlarını kullanması gerekmektedir. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve kuzeye gidi, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de 31 derece, Antalya, Alanya'da 30, Antalya, Finike'de 29, Antalya, Kaş, Muğla, Fethiye, Mersin, Anamur, Giresun ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 28 derece, Artvin, Hopa, İzmir, Dikili, Muğla, Datça ve Rize'de 27, Ordu, Altınordu, Muğla, Bodrum, Kastamonu, İnebolu, Vangevaş, Akdamar Feneri, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bartın, Güney Mendirek Feneri ve Sinop'ta 26, Kastamonu, Cide, Kuzey Mendirek Feneri, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Aydın, Kuşadası, Van, Tuşba Liman, Balıkesir, Ayvalık, Tekirdağ, Süleymanpaşa ve Çanakkale'de 25 derece. Bitlis, Tatvan Liman, Düzce, Akçakoca, Bitlis, Adil Cevaz Liman ve İstanbul, Tuzla, İTÜ, Güney Mendirek Feneri'nde 24, Çanakkale, Ayvacık, Gülpınar, Anamendirek Feneri ve İstanbul, Silivri, Anamendirek Feneri'nde 22, Çanakkale, Eziğine, Geyikli, Odumluk, İskele Feneri'nde 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Burası Mitolojinin Sesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Kalk

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancar işi çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı öncesinde yürüttüğü diplomasi kapsamında bugüne kadar 36 uluslararası temas gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ataması gerçekleştirilen öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemleri bugün yapılacak. Bu arada iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere bugün saat 16'ya kadar tercih hakkı tanındı. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4,4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibariyle salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan ve en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki

0: gelecek. Avusturya'nın Salzburg kentinde aynı adı taşıyan statta oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Somalili hakem Omar Abdülkadir Ertan'ın yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senir Kent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 12-26 derece, Atina az bulutlu ve açık 28-36, Berlin az bulutlu 12-24, Helsinki parçalı bulutlu 6-15, Kiev az bulutlu 16-25, Kopenhag az bulutlu 10-18, Moskova sağanak yağışlı 16-18, Paris az bulutlu 19-34, Priştine az bulutlu 19-33, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna az bulutlu 16-27, Tiran az bulutlu ve açık 23-40, Varşova az bulutlu 14-21, Viyana az bulutlu 18-29, Zürih az bulutlu 19-32 derece, Amman az bulutlu ve açık 24-36, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 35-47, Bakü parçalı bulutlu 25-32, Bişkek az bulutlu ve açık 23-37, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-39, Kerkük az bulutlu ve açık 32-43, Kuveyt az bulutlu ve açık 34-41, Medine az bulutlu ve açık 31-43, Mekke az bulutlu ve açık 32-45, Riyad az bulutlu ve açık 34-44, Şam az bulutlu ve açık 21-41, Taşkent az bulutlu ve açık 27-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-26 derece. Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu ve açık 26-41, Melbourne sağanak yağışlı 9-14, New York az bulutlu 22-29, Sydney az bulutlu 10-19, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Çadırlıngu az bulutlu 21-30, Frankfurt az bulutlu 15-31, Gümülcine az bulutlu 23-34, Kırcaali az bulutlu 19-33, Köln az bulutlu 13-29, Köstence az bulutlu 17-30, Münih az bulutlu 29-20, Podgorica az bulutlu ve açık 22-37, Selanik az bulutlu 23-35, Şumna az bulutlu 19-33, Taraklıya az bulutlu 21-30, Valkaneş az bulutlu 21-30, Zenitsa az bulutlu 20-32, Gazimagos az bulutlu ve açık 23-34, Girne az bulutlu 26-31, Lefkoşa az bulutlu 22-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Araklı'da 69 kilogram, Bayburt Yaylalar Köyü'nde 39, Rize'de 34, Artvin Şavşat Yavuzköy'de 30 kilogram, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde 28, Giresun Trebol'da 25, Ağrı Eleşkirt'te 13 ve Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu'da 12 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtına amsü rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, 3 yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahibi yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı öncesinde yürüttüğü diplomasi kapsamında bugüne kadar 36 uluslararası temas gerçekleştirdi.

0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibariyle salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan ve en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. Ve son olarak spor. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor. Süper Kupa maçında son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Salzburg kentinde aynı adı taşıyan stadda oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Somalili hakem Omar Abdülkadir Ertan'ın yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Uluborlu-Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat...

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahibi yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı öncesinde yürüttüğü diplomasi kapsamında bugüne kadar 36 uluslararası temas gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ataması gerçekleştirilen öğretmenler, tebligat ve ilişki kesme işlemleri bugün yapılacak. Bu arada iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere bugün saat 16'ya kadar tercih hakkı tanındı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibariyle salgında 4381

0: Süper Kupa maçında son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Salzburg kentinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Somalili hakem Omar Abdülkadir Ertan'ın yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senir Kent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe, dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 33 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 32, Düzce 31, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu 29, Rize 30, Samsun 31, Sinop 33, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 26, Hakkari 32, Iğdır 31, Kars 26, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 38, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28 binden fazla kişiye bulaşan, en az 11 bin kişinin ölümüne neden olan

Maç maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Kronev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadında saat 20'de başlayacak müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için editörü araştırdık. Editör nedir, ne iş yapar? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Editör, kitap, gazete, dergi ve web sitelerinde yayınlanmak üzere içerikler planlar, düzenler, gözden geçirerek revize eder. Editörler pek çok farklı kategoride içerik hazırlayabilir ve haber yazıları düzenleyebilir. Editörlerin görev tanımı çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterebilir. Editör ne iş yapar diye soracak olursanız, çeşitli yayın organlarına ilgi çeken, merak uyandıran, doğru, anlaşılır ve inandırıcı içerikler üretir. Editörlerin başlıca görevleri, kurgu fikirlerini gözden geçirerek en çok hangi haberin okuyucuyu etkileyeceği ve okuyucuya hangi haberlerin hitap edeceğine dair kararlar vermektir. Yayınlamak üzere hangi metinlerin düzenlenmesi gerektiğine de yine onlar karar verir. Yazarlardan gelen diğer içerikleri de incelerler. Okuyucuların içeriği kolaylıkla anlayabilmesi için yazarın uslubuna bağlı kılacak şekilde metne tekrar şekil verirler. Referans kaynakları kullanarak metinde bulunan tarih ve saatin doğruluğunu teyit ederler. Dijital yayın içeriğini ve yayın stilini politikalara uygun bir şekilde düzenlerler. Fotoğrafçı, tasarımcı, yazar, sanatçı, reklam temsilcileri ile iletişim kurarak işbirliği yaparlar. Yayınlanan içeriğin telif hakkına ve yasalara uygun olup olmadığını incelerler, etik kurallarına uyarlar, son teslim tarihine ve belirlenen bütçeye uygun olarak çalışırlar. Kitapları dijital medya içeriklerini ve makalelerin taslaklarını gözden geçirerek düzenlemek ve metni geliştirerek başlıklar sunmak, yorumlar eklemek de görevlerinin arasındadır. Peki editör nasıl olunur? Editör olabilmek için Fen Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olmanız gerekir. Tabii ki bu bir kural değil. Bu sadece güçlü bir tavsiye. Editör olabilmek için önce ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan başarılı bir puan almanız gerekiyor. Editör olmak isteyenler sosyal bilimler ya da Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olarak hayat yolunda ilerliyorlar. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin Türkçeyi çok iyi ve etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerisinin yüksek olması sayesinde ortaya anlaşılır ve net içerikler çıkarılmasını sağlıyorlar. Editörlerin sahip olduğu iş imkanlarını da merak ederseniz belki. Hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Editörler büyük medya kuruluşlarında, gazete, dergi ve web sitelerinde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler serbest çalışabilecekleri gibi medya şirketlerine, yayın organlarına ve gazetelere bağlı olarak da çalışma imkanı bulabilir. Bu meslek mensupları birbirinden çok farklı içerikler üretebilir. Bu kişilerin kendi alanında kendini yetiştirmesi çok önemlidir. Editörler, siz de fark ettiyseniz, önemli işler yapıyorlar. Pek çok konuda yaratıcı, meraklı ve bilgili olmak zorundalar. Tüm içeriklerde dil bilgisi kurallarını doğru bir şekilde kullanabilmeleri gerekiyor. Noktalama ve söz diziliminin doğru kullanıldığından da emin olmalılar. Güçlü dil becerisine sahip olurlarsa eğer, hayat onlar için daha kolay olur. Metnin hatasız olduğundan ve yayın türüyle eşleştiğinden emin olmak için dikkatli ve odaklı bir şekilde çalışmaları gerekir. Yazarla ya da bir ekiple çalışabilecek bir yetkinliğe sahip olmaları da yerinde bir karar olur. Eminim maaşlarını da merak ettiniz. Editörlerin maaşları çalıştığı kuruma ve pozisyona göre değişen bir maaş. Editörler kendilerini yetiştirerek daha çok para kazanma imkanını bulabilirler. Bu kişiler tecrübe ve yetkinlik kazandıkça daha çok maaş alma imkanı bulabilir ve en az da asgari ücretli işe başlarlar. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar keyfiniz ve sağlığınız yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürü.

0: Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Kronev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak müsabaka, Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın.

iklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: biliyor muydunuz?
1: Güneş ne kadar uzaktadır? Dünya güneş etrafında yörüngesinde dönerken bazen güneşe yaklaşır, bazen uzaklaşır. Fakat güneş bizden ortalama 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Güneşin ışığı bize yaklaşık 8 dakikada gelir. Saatte 1000 kilometre hızla giden bir roketi güneşe göndersek yaklaşık 17 yılda güneşe ulaşır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Gökkuşağı nedir? Nasıl oluşur? Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Gökkuşağında görülen 7 renk, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Tipik bir gökkuşağı, kırmızı, turuncu, yeşil, mavi ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahiptir. Peki siz hiç gökkuşağının türleri olabileceğini düşünmüş müydünüz? Gökkuşağının türleri vardır. En çok rastlanan gökkuşağı türü ilkel, yani birinci gökkuşağıdır. Bu gökkuşağında kırmızı renk dış tarafa, mor renk iç tarafa isabet eder. Renklerin dıştan içe doğru dizilişi ise sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve mordur. Bazen de ışığı daha zayıf olan tali, yani ikinci gökkuşağına da rastlanır. Bu gökkuşağında da kırmızı en içte, mor renk ise en dıştadır. Yani renklerin dıştan içe doğru dizilişi sırasıyla mor, mavi, turkuaz, yeşil, sarı, turuncu, kırmızıdır. Birinci ve ikinci gökkuşağının haricinde sadece dar kırmızı veya kırmızı-yeşil renk bantlarından oluşan küçük kuşaklar da görülür ve bunlar birinci gökkuşaklarının iç tarafında ve ikincilerin dış tarafında bulunurlar. Gökkuşakları, ışık ışınlarının yağmur damlaları ve sis tanecikleri tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılmasıyla meydana gelir. Büyük damlaların meydana getirdiği kuşaklar en parlak ve renk ayrılması en belirgin olanlarıdır. Küçük yağmur damlalarının meydana getirdiği kuşaklarsa daha zayıf ve daha geniş olurlar. Bunun en tipik örneği sis kuşağı olarak da isimlendirilen ve sis bulutu veya buğusu tarafından meydana getirilen beyaz kuşaklardır. Genellikle yarım çember olarak gözükmelerine karşın bir dağ tepesinden veya uçaktan bakıldığında gökkuşağı konisi olarak adlandırılan çember şeklinde görülebilir. Gökkuşağının olabilmesi için gökyüzünde güneş olmalıdır. Gökkuşaklarının sık göründüğü zaman ikindiye doğru, özellikle sağanak yağışların geçmesinden sonraki zamandır. Gökkuşağı daima güneşin tam karşısında olan kısımdadır. Gökkuşağını görebilmek için güneşe arkamızı dönmemiz gerekmektedir. Gökkuşağının diğer adları Alkım, Ebe Kuşağı, Ebem Kuşağı, Eleğim Sama, Hacılar Kuşağı, Meryem Ana Kuşağı, Alaim-i Sema'dır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Çamaşır makinesi ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1906'da Alla Fischer çamaşır makinesini icat etti. Makinenin içine yatay olarak yerleştirilmiş metal tambura kirli çamaşırlar konuluyordu. Tambur elektrik yardımıyla döndürülüyor ve hareket sırasında çamaşırlar sürekli suyla temas ederek temizlenmiş oluyordu. İlk kurutuculu çamaşır makinesi ise 1924'te üretildi. Çamaşır makineleri sürekli gelişerek günümüzdeki halini aldı.
0: Biliyor muydunuz?
1: Türkiye'nin kişi başına alkol tüketiminde dünya üçüncüsü, sigara tüketiminde ise dünya dördüncüsü olduğunu, 2500 metre derinlik ve 300 derece sıcaklıkta yaşayabilen bakterilerin olduğunu, Hindistan'da sokakta tuvaletini yapmanın yasal olduğunu, insana yemek için saldıran tek hayvanın ayı olduğunu, düello uygulamasının hala Uruguay ve Paraguay'da devam ettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konu programına hoş geldiniz. Bugün programımızda toplumumuz açısından son derece önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Koruyucu aile hizmeti. Her çocuğun sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Ancak çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşayamayan çocuklarımız için koruyucu ailelik sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Burcu Meral Karson ben. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Uzun süredir de koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel. Peki Sayın Karson, öncelikle son yıllarda koruyucu ailelik konusunda toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak hala birçok kişi koruyucu aileliğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Koruyucu aile tam olarak ne demektir? Koruyucu aile hizmetinin amacı nedir diye soralım.
1: Koruyucu aile hizmeti çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında bakımı ve gözetimi sağlanamayan çocukların geçici bir süre devlet koruması altına alındığı hallerde bu bakım ve gözetimi kurum ve kuruluşlarımızda değil, çeşitli denetimlerden geçen koruyucu ailelerimizin yanında sağladığımız bir hizmet modelimiz. Aile odaklı bir hizmet modelidir koruyucu aile hizmeti ve tüm çocuklarımız koruma ve bakım altında olan çocuklardır.
0: Koruyucu ailelik ile evlat edinme kavramları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Evlat edinme ile koruyucu ailelik arasında temel farklar nelerdir desem?
1: Koruyucu aile hizmetinin tanımında da olduğu gibi hani çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanına geri dönemeyen kısa vadede çocukları kapsayan bir hizmet modeli. Ama evlat edinme hizmeti bu geçici bir süreli olan bir hizmet modeli değil. Tam ve kalıcı bir yerleşmedir. Kısa bir süre evlat edinme ailesinin yanında kalır. Bir yıl sonra da bu ailenin yasal mirasçısı olur. Kanunu temsilcisi olabilir evlat edinen kişiler. Ama koruyucu aile hizmetinde biyolojik ailenin velayet yükümlülükleri, yasal hakları devam etmekte. Biyolojik ailenin talebine göre çocuklarıyla görüşme hakkına sahiptir. Çocuklar aileleriyle görüştürülür. Ama bu süre zarfında koruyucu aile bu görüşmeleri sağlamıyor. Kurum koordinasyonunda biz bu görüşmeleri sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocukların bakım ve gözetiminden sorumlu oluyor. Çocukların biyolojik aileyle görüştürmeleri kurum gözetiminde sağlanıyor. Biyolojik aileyle temasın devam ettiği bir hizmet modeli.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzman gözetiminde koruyucu aile ile görüştürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle, biyolojik aileyle görüştürülüyor. Koruyucu aile bunların dışında tutuluyor.
1: Evet. Yani biz genelde görüşmelerimizde karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızda yapıyoruz bu görüşmeleri. İl müdürlüklerimizde yapıyoruz. Ve farklı saatler veriyoruz. Biyolojik aile ile çocuğun görüşmesini sağlayıp sonrasında sağlıklı bir şekilde koruyucu ailesine teslim ediyoruz. Buradaki koordinasyonu sağlayan yalnızca uzmanlardır. Bunun dışında koruyucu ailenin hiçbir şekilde biyolojik aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde biyolojik ailenin de koruyucu aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Geçmemesi için de gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
0: Toplumda sıkça sorulan sorulardan birisi de ben koruyucu aile olabilir miyim?
1: Evet, TC vatandaşı olan 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir.
0: Düzenli gelire sahip olması şartsı. Peki psikolojik olarak rapor isteniyor mu koruyucu aile olmak isteyenlerden?
1: Koruyucu aile olmak isteyen kişiler hakkında inceleme yapmak için bazı evraklar talep ediyoruz. Başvuru sürecimizde biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız var. Ekstra olarak herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, çocuk bakımına engel teşkil etmeyecek sağlık durumunu gösterir bir belgeyi de istiyoruz.
0: Evet. yaş, medeni durum, gelir düzeyi veya eğitim açısından bilinen kriterleri anlattınız. Şu anda bizi dinleyen koruyucu aile olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız ilk adımı nereye nasıl atmalıdır? Başvuru için hangi kurumlara müracaat edilmelidir?
1: Bir önceki soruda şeyi de eklemek isterim, medeni duruma ilişkin bilgiyi. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.
0: Ha, çok
1: tek
0: güzel.
1: Bir kriter yok. Tek ebeveyn koruyucu ailelerimizin sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Evli olma şartımız yok.
0: Bu çok güzel bir haber.
1: Diğer,
0: çünkü biliyoruz ki çevremizde birçok yalnız yaşayan insan, emekli ya da işte evlenmemiş, tek başına yaşayan ya da eşinden ayrılmış, bir süre sonra tek başına yaşamaya devam ettiren bireyler de çevremizde görüyoruz ki çok fazla evcil hayvan besliyorlar.
1: Burada birçok tek ebeveyn koruyucu ailemizin temel amacı bir çocuğun hayatına dokunmak oluyor. Orada yeni bir amaç, çünkü söylediğiniz gibi artık hani bir hizmet sektöründen geçmiş ve emeklilik hayatına gelmiş kimisi. Kimisi daha erken yaşta bu emeklilik hayatına geçiyor ama diyor ki bir amacım daha olsun, bir çocuğun hayatına daha dokunabilirim, bir çocuğun hayatını kurtarabilirim mantığıyla tekrardan gelip koruyucu aile olabiliyorlar.
0: Başvuru yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben koruyucu aile olmak istiyorum dedim, kuruma başvuru yaptım.
1: Koruyucu aile hizmetine dair başvurularımızı online da yapabiliyoruz. Ama başvuru süreci resmi olarak fiziki yapılan işlemlerden sonra gerçekleşmiş oluyor. Devlet üzerinden ya da Aile Bakanlığı'nın sayfası aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile linkini tıkladığınızda koruyucu aile butonu gelir. Bunun üzerinden de koruyucu aileye başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu bir bildirim butonudur. Resmi başvuru olarak değerlendirilmez. Sadece bize bunun bildirimi gelir. Bu kişi koruyucu aile ya da evlat edinmek istiyor diye. Biz geri dönüp bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz orada beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde. Fakat resmi olarak başvuruyu 81 ilimizde il müdürlüklerimiz var. Koruyucu aile ve evlat edinme birimleri var. Fiziken gidip burada resmi başvurularını da bulunmaları gerekiyor. Resmi başvuru nasıl olur derseniz, az önce bahsettiğim adli sicil belgesi, sağlık durumunu gösterir belge, eğitim durumu belgesi, düzenli gelir belgesi ve 25-65 yaş arasında ise bu belgeleri, evraklarını tamamlayıp kuruma gidebilir ya da ön görüşme yapıp bu belgeleri tamamlayabilir. Evraklarını teslim ettiği gün resmi başvurusunu yapmış sayılır. Başvuru süreci de biz evrakları teslim ettikten sonra ailelerimizle, onların ebeveynlik becerileri, sosyal çevreleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz ve bu 5 görüşmeden oluşuyor. İlk görüşmeyi başvuru yaptığı gün olarak değerlendiriyoruz. Evraklarını teslim ettiği gün olarak değerlendiriyoruz. Ailemizin hanesini ziyaret ediyoruz. İkamet adresini inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklu yaşam için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bize kendileri hakkında bilgi alabileceğimiz referans kişileri beyan ediyorlar. Bu kişilerle de görüşüyoruz. Detaylı bir çevre araştırması yapıyoruz. Nihai kararı da birden fazla meslek elemanının oluşturduğu bir komisyonda değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan çiftin ya da tek ebeveynimizin koruyucu aile olup olamayacağına dair bir değerlendirme bu. Burada koruyucu aile olması uygun görülürse komisyonca, o zaman ailemizin de talep ettiği ama aynı zamanda komisyonun da uygun gördüğü yaş grubunda ailemizi sıraya alıyoruz.
0: Yaş grubu ailelerin yaşına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani çocukları verirken.
1: Net bir yaş kriteri yok, mevzuatla belirlenmiş ama ailemizin dinamiklerine göre, fiziksel iyilik hallerine göre de bizim uygun olan yaş durumunu belirlediğimiz haller olabiliyor. Orada ebeveynle çocuk arasındaki yaş farkını gözeterek yerleştirme yapıyoruz ki kuşak çatışması ilerleyen yaşlarda olmaması adına. Mutlaka belirleyici olan şey komisyonun kararı oluyor. Ama ailelerimizin talep etme hakları var, cinsiyeti belirleme hakları var. Hangi cinsiyete çocuk yerleştirmek istediğine dair haklar var.
0: Yaş istekleri var mı? Koruyucu ailelerin genelde küçük talep ediyorlar. Özellikle hangi yaşlarda çok fazla talep alıyor?
1: Özellikle 0-3 yaş grubu talebi çoğunlukta. Hani daha küçük olsun, biz yetiştirelim, eğitelim mantığında ve felsefesinde olabiliyor ailelerimiz. Ama orada dediğim gibi başvuruda bulunan ailenin yaşı belirliyor, yerleştirilecek çocuğun yaşını özellikle.
0: Örneklendirme yapabilir miyiz bunu?
1: Yani
0: ailelerin yaşına göre yani bir ortalamanız yaş vardır mutlaka.
1: Tam olarak işte hani matematiksel bir ortalama olarak bakmıyoruz olaya. Bazen çok dinç, dinamik ailelerimiz geliyor. Daha küçük yaştaki, örnek veriyorum, işte 48-49 yaşındaki bir kişinin 3 yaş, 2 yaş çocuğa yetebilecek fiziksel kapasitesi, işte iş yoğunluğu buna uygundur. Her şeyi yapabilir. Hani daha küçük yaş yerleştirmesi uygun görülebilir. Ama hani daha ağır bir hayatı olan, çok da hareketli hayatı kaldıramayacak mizaç olarak da hani bunlar çok önemli. Bu hareketli hayatı kaldıramayacak bir aileye de çok bebek grubu, 3 yaş grubu yerleştirmeyi uygun görmeyebiliyoruz. Hani daha okul çağı, daha sizin koyduğunuz kurallara uyum sağlayabileceği, karşılıklı iletişim kurarak hem kendinizi, hani ebeveynin kendisini anlatabileceği, hem çocuğun kendisini ifade edebileceği bir iletişimin olduğu bir aile ortamını sağlamak için o yaş grubunu gözeterek yerleştirme yapıyoruz.
0: Mesela ben kendim koruyucu aile olmak istesem. Kaç yaş grubu o koruyucu aile olarak evlat?
1: Bu çok kişisel çocuk bir şey. Hani şu anda hani
0: yani ben 60 yaşına yaklaştım. Dolayısıyla emekliliği sürecimde olan birisiyim.
1: Yani söylediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Sadece sizinle görüşerek karar verdiğimiz bir mekanizma değil. Sizin aile destek mekanizmanız, hani sosyal çevrenizdeki mekanizma, kendi yakın kardeşleriniz, işte anneniz, babanız vesaire. Hani bunları da değerlendirdiğimiz bir süreç.
0: Toplu olarak.
1: Yani işte bu destek mekanizmasının güçlü yanları, zayıf yanları, bunları değerlendirerek bir yerleştirme yapıyoruz. Hani sorduğunuz soruya net cevap vermek yanlış yönlendirme olur. O nedenle net bir yaş söyleyemiyorum size.
0: Evet. Peki aileler, diyelim koruyucu aile kabul edildi, aldılar. Aileleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz?
1: Önce çocuğu
0: hangi kriterlere uyguluyorsunuz?
1: Tabii, çocuğu yerleştirme aşamasıyla ilgili de başlayayım. Hani koruyucu aile statüsü kazandırdık. Sonra biz ailelerimizi koruyucu aile kademe eğitimleri veriyoruz. Hizmetin içeriği, hizmette ilerleyen yaşlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğine dair çok detaylı bir çerçeveyle hazırlanmış eğitim modüllerimiz var. Bu modüllere tabi tutuyoruz çocuk yerleştirmeden önce. Ama bazen hani iş akışından kaynaklı, iş yoğunluğundan kaynaklı bunları hizmet içerisinde de verebiliyor. Yani bazen çocuk yerleşiyor, kademe eğitimleriniz daha sonrasında da tamamlayabiliyoruz. Ama tabii ki en ideali olan çocuk yerleştirmeden önce bu kademe eğitimlerimizi tamamlamak. Orada işte çocuğun ergenlik döneminde karşılaşacağı zorluklar olabilir, yetiştirme tutumlarıyla ilgili ebeveynleri, koruyucu aileleri destekleyecek modüller var. Hani çok çeşitli olarak düzenlenmiş, hem koruyucu aileyi güçlendiren hem çocuğu güçlendiren bir eğitim modülü. Orada eğitimi dediğim gibi iş akışına göre koordine etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki sizin sıranız geldi. Çocuğu nasıl yerleştiriyoruz? Hani sıradaki aile, sıradaki çocuk felsefesiyle çalışmıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru koruyucu aileyi arıyoruz. O nedenle koruyucu ailemizin dinamiklerini değerlendiriyoruz bu görüşmeler içerisinde. Koruyucu ailemizin dinamiklerine göre
0: ailenin seçimini mi yoksa çocuğun seçimini mi dikkate alıyorsunuz bu süreçte?
1: İşte orada bir uyum gözlemliyoruz. Yani biz çocuğumuzun hikayesiyle koruyucu ailemizin hikayesini bir araya getiriyoruz diyelim. Ve bu bir araya getirmede sizi çocuğumuzla tanıştırıyoruz ve birkaç kez bu iletişimi kurmanız ve sürdürmeniz yönünde bir gözlem sürecimiz oluyor bizim. Bu çocuğun yaşına göre değişiyor. Hani küçük bebek yaş grubunda hani bir kere de görürseniz aynı tepkileri alırsınız çocuktan. 10 kere de görürseniz aynı tepkiyi alırsınız. Çünkü orada bebek sadece hani bakım veren üzerinden bir bağ kurar. Ama hani yaş büyüdükçe çocuk sizi artık tanımaya başlar, duygusal bağ kurmaya başlar. Biz bu duygusal bağı gözlemlediğimiz gün diyoruz ki koruyucu ailemize, evet sağlıklı bir şekilde iletişiminizi kurdunuz çocuğumuzla, o nedenle koruyucu aile uyum sürecine başlayabiliriz diyoruz.
0: O zaman çocuğu aile götürüyor mu kendi evine?
1: Evet. Önce denetimli olarak kuruluşlarımızda görüştürüyoruz bir ya da birden fazla kez. Sonrasında bu iletişimi ve uyumu gördükten sonra ailemizin evine yatılı izinli dediğimiz koruyucu aile uyum sürecini başlatıyoruz. Hala resmiyette çocuğun koruyucu ailesi değilsiniz. Sadece bir uyumlaşma, oryantasyon süreci olarak değerlendirebilirsiniz ve 60 gün yanınızda kalıyor. 60 gün hem siz kendi ebeveynliğinizi, koruyucu aile hizmetinin size uygun bir hizmet olup olmadığını değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de çocuğumuzun sizin aile dinamiklerinize ne kadar uyum sağladığına dair bir değerlendirme süreci diyebiliriz buna. 60 gün içerisinde her şey sağlıklı ilerlerse, iletişim günden güne güçlenirse, duygusal bağ günden güne arttığını gözlemlersek ve bu 60 gün boyunca da zaten uzmanlarımız ailemizi sık sık ziyaret ediyorlar, telefonla iletişim kuruyorlar. Bu sağlıklı ilişki gözlendikten sonra da koruyucu aile sözleşmemizi imzalıyoruz. Yani ailemiz diyor ki ben bu çocuğun bakım ve gözetimini artık sağlamayı kabul ediyorum. Biyolojik aile talep ettiğinde görüşmeye getirmeyi de kabul ediyorum. Bunu taahhüt ettiğine dair bir belgedir.
0: Hı hı. Koruyucu ailelik büyük bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz hepimiz. Bu süreçte aileler yalnız bırakılmıyor tabii ki elbette. Koruyucu ailelere devlet tarafından sağlanan destekler var mı? Bunlar neler?
1: Evet, çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştirdiğimiz gün itibariyle, yani koruyucu aile hani önce uyum sürecini de yerleştirme olarak kabul ediyoruz biz. O günden itibaren uzmanlarca desteklenme sistemi başlıyor zaten. Sözleşmeyle beraber de ilk yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir sizlerle süreci değerlendiriyoruz. Yine aile dinamiklerinizi değerlendiriyoruz, çocuklu olan ilişkinizi değerlendiriyoruz. Koruyucu aile hizmeti çocuğun tam olarak bir yasal temsilciliği pozisyonunda olmadığınız için karşılaşacağınız bazı güçlükler oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, çeşitli kamu kurumlarında. Çocuğun hastaneden randevusunun alınması olabilir bu. Okul kayıtları mesela en önemli husus. Okul kayıtları olabilir. Pasaport çıkartılması işlemi olabilir gibi, hani çeşitli resmi kurumlarda yapacağınız iş ve işlemlerde yasal temsilcisi olmadığınız için tüm bu işlemleri uzmanınızla çözebiliyorsunuz. Evet. Uzmanınız gerekli yazışmaları yapıyor. Bazen çocuğun işte kayyımı oluyor. Yasal temsilcisi pozisyonuna da geçebiliyor. Burada tüm iş ve işlemleri uzmanlarımız hallediyor. Bunun dışında çocuğumuzun yaşına göre belirli oranlarda ödemeler yapmaktayız. 0-3 yaş grubundan başlıyor. İşte 8 bin küsür lirayı karşılık gelen. Bu her yıl işte memur maaşına endeksli. Yılda iki kere değişiyor.
0: Her yaş grubuna göre
1: verilen
0: maddi destek farklı.
1: Evet. Evet. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun aldığı ödenekle 6 yaşındaki bir çocuğun ya da okul çağı olan 10-12-14 yaş arasındaki bir çocuğun aldığı ödenek birbirinden farklı. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız bir ödemedir bu ve aynı zamanda okul çağına giden çocukları da çeşitli yönlerde, işte okuluna serviste gidip geliyorsa rayiç bedel üzerinden fatura beyan edilmesi halinde bunu da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Zaten tüm kamu ve özel kurumlarda özellikle ücretsiz kontenjandan yararlandırmaya çalışıyoruz. İlgili yazışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda koruyucu aile için kendi adına emekliliğe esas bir sigortası olmayan ebeveyn üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıyoruz. Önce bunu koruyucu ailemiz başlatıyor ödemesini. Daha sonra biz, bize beyan ettiği, faturalandırdığı müddetçe de aileye biz bu sigorta ödemesini yapıyoruz.
0: Yani ailenin sigortalı olabilmesi için mi? Yoksa çocuğun mu?
1: Ailenin, ebeveynin, tek ebeveyn, yani aileden, şimdi çiftlerden bir tanesinin düzenli gelir istiyorum zaten bana beyan eden. Ama hı hı. Kendi adına emekliliğe esas bir sigorta primi yok. Genelde ev hanımlarının olmuyor. Genelde babalarımız çalışıyor.
0: Evet.
1: Eğer ki annelerimizin, örnek vereyim hani spesifik olarak, annemizin kendi adına bir sigortası yoksa ben isteğe bağlı sigorta üzerinden ödemelerini yapabiliyorum ve hizmet modeli devam ettikçe de bu ödemeleri devam edebiliyor. Evet, bu şekilde emekli olan da koruyucu ailelerimiz var.
0: Bunu hiç duymamıştım. Gerçekten çok güzel bir imkan. Koruyucu ailelik yalnızca çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatılıyor. Koruyucu aile olan kişilerden aldığınız geri bildirimler nelerdir? Bu sürecin ailelere ve çocuklara kazandırdığı en önemli değerler sizce nelerdir?
1: Koruyucu ailelerimizin tamamında şöyle bir cümle mutlaka duyuyoruz. Biyolojik çocuğu olan olanlarda, olmayanlarda hani sadece fiziken doğurmadım. Bunun dışında sevgisi, bağı, aidiyeti aynı. Kendi biyolojik çocuğumdan hiçbir farkı yok. Doğursaydım da bu kadar çok severdim. Doğursaydım da bu kadar çok kaygılanırdım. Bu kadar çok bağlanırdım yönünde. Hani kalpten kurulan bağın yeri de gerçekten çok daha farklı.
0: Tabii ki.
1: Hani kan bağı değil can bağı diyoruz biz genelde. Koruyucu aile hizmetimizin de sloganlarından bir tanesidir. Çocuklarımız da aile yanına yerleştiği günden itibaren onlarla birebir ilgilenildiği, işte sağlık durumları, eğitim durumları, akademik başarıları, hani geleceğe yönelik bu planlama içerisinde olması çocuğa çok büyük bir değer katıyor. Çocuğu topluma kazandırıyor. Kendi kültürümüzün aktarımı, kendi değerlerimizin aktarımı noktasında gerçekten çok kıymetli bir hizmet modeli.
0: Gerçekten öyle. Peki Burcu Hanım, özellikle çocuğu olan ailelere koruyucu aile olmak istedikleri zaman bakış açısı nasıldır? Aynı mı yoksa değerlendirme farklı mı oluyor? Şimdi siz biraz önce anlattınız, yani doğurmuş olsaydım aynı şekilde hissederdim. Sadece ben onu çocuğu doğurmadım, hiçbir farkı yok diyorlar. Ama genelde toplum içinde bir şey vardır. Kendi doğurduğun farklı, evlat edindiğin farklı hissiyle insanlar biraz daha farklı bakabiliyor bu duruma. Siz kurum olarak nasıl bakıyorsunuz?
1: Değerlendirme aşamasında herhangi bir fark yok. Sonuçta
0: çocuğu
1: herkes
0: olanlarla çocuğu aile. Olmayanlar aynı.
1: Evet, şekilde. Yani herkes koruyucu aile hizmetine başvuruda bulunabilir ve herkes koruyucu aile olabilir mantığıyla değerlendirme yapıyoruz. Sadece tek fark ailenin kendi biyolojik çocuklarının sayısı. İşte evinin fiziki koşulları, diyelim ki biz iki çocuğu olan bir aileyi üçüncü çocuk olarak yerleştireceğiz, örnek veriyorum. Hı hı. Bizde dört çocuklu ailenin yanında beşinci çocuk olarak koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğumuz var. Önce evlat edinmiş, sonra tekrardan koruyucu aile olan ailelerimiz mevcut. Bu yerleştireceğimiz çocuğumuza da bir alan tanıyıp tanıyamayacağına dair evin fiziki koşulları önemli. Aynı zamanda ailenin baş etme mekanizmaları, çünkü hani bir çocuğu bakım ve gözetimdeki sorumluluk miktarıyla iki veya üç çocuktaki sorumluluk miktarı aynı olmayacaktır. Bunu tolere edebilecek yeterlilikte mi değil mi? Sadece bunlar değerlendiriliyor. Ve çocuklar arasındaki cinsiyet farkı ve yaş farkı değerlendirilir. Hani çok yakın yaşlarda ve aynı farklı cinsiyette çocuk yerleştirmesi yapmamaya özen gösteriyoruz. Yaş farkı olarak farklı cinsiyette 4-5 yaş farkı koymaya çalışıyoruz eğer yerleştirme yapacaksak da. Ama bunun dışındaki kriterler daha çok fiziksel. Duygusal olarak da koruyucu ailelerimizde hani hiçbir şekilde kendi biyolojik çocuğundan koruyucu ailedeki çocuğu ayırt ettiğini görmedik. Tam tersi, daha çok hani kayırmaya, emanet gözüyle bakıldığı için daha çok korumaya ve kayırmaya yönelik bir yaklaşım olabiliyor. Ama koruyucu aile hizmeti en temelinde gönüllülük esaslı bir hizmet, evet, modeli. Böyle hani çok hani mantıksal bir hareketle gelip bunu yapmıyorlar. Duygusal bir gönüllülükle bir çocuğun hayatına dokunmak, bir çocuğu topluma kazandırmak, değerlerimizi aktarmak amacıyla geldikleri için orada kendi biyolojik çocuklarından hiçbir şekilde ayırt ettiklerini gözlemlemedik. Ailenin bir üyesi haline geliyor. Hatta daha ileri safhası, bizler de aileyle sık sık görüştüğümüz için uzmanlar da neredeyse ailenin bir üyesi haline geliyor.
0: Koruyucu aile olmak isteyenlerin zaman zaman bazı çekinceleri olabiliyor. En sık karşılaştığınız soru veya endişeler nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
1: Koruyucu ailelerimiz daha çok biyolojik aile görüşmelerinden kaynaklı kaygılanabiliyorlar. Hani bir süre bakım veririm ve daha sonrasında hani çocuk biyolojik ailesine dönerse ben ne yaparım korkusu ve kaygısı olabiliyor. Orada genelde biz şu bakış açısını kazandırmaya çalışıyoruz ve konuşmalarımızda da görüşmelerimizde de hep bunu söyleriz. Hani kendi biyolojik çocuğunuzun da diyelim ki ömür boyu sizinle yaşama ihtimali yok. Onun da bazı sağlık sorunları olabilir. Onun da eğitim sebebiyle, evlenme gerekçesiyle evinizden ayrılacağı yaş dönemleri var. Aynı şekilde aslında hani siz bir çocuğu yetiştirdiğinizde onun ömür boyu size destek olacağı, size minnet duygusuyla bağlı olacağına dair bir garantimiz maalesef ki yok. Aynı şey koruyucu aile hizmetinde de geçerli. Bir çocuğu eğitim nedeniyle de yurt dışına gönderebilirsiniz. Evlendiğinde de evinizden ayrılacak. Sonuçta hani bizim kendi biyolojik çocuklarımız için de amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma kazandırılmış bireyler yetiştirmek. Evet. Kendimiz için yetiştirmiyoruz. Toplumumuz için yetiştirdiğimiz için hani bakış açısını değiştirdiğimizde aslında o korku ve kaygı tamamen ortadan kayboluyor.
0: Evet. Bugün sizlerden oldukça önemli bilgiler aldık Burcu Hanım. Programımızın sonuna yaklaşırken sizden bir çağrı almak isteriz. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlarımıza verdiğiniz mesaj nedir?
1: Koruyucu ailelerimizi cesur olmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunduğunuzda dünya değişir diyoruz. O nedenle kurumlarımızda bir aile sıcaklığını bekleyen, isteyen çocuklarımız ailelerini bekliyor. O yüzden koruyucu ailelerimizi başvuru yapmak üzere ya da akıllarına takılan herhangi bir soru olması durumunda bile il müdürlüklerimize davet ediyoruz.
0: E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapıldığını söylediniz. E-Devlet üzerinden de bütün koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizin kafasındaki sorular cevaplanıyor mu acaba?
1: Hayır, o sadece bir bildirim. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum bildirimidir. O bildirim bize düşer. Biz de çağrı yazarız. Deriz ki görüşme için kurumumuza gelmeniz gerekiyor. Yani telefon açıp randevu oluşturuyoruz. Evet. Genelde yüz yüze yapıyoruz. Çünkü ailemizin aklına takılan soruları net olarak aydınlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da iki eşi beraber çağırıyoruz. Evliyse, tek ebeveynse hususi bir randevu ayarlayıp görüşmeye davet ediyoruz.
0: Elektronik ortamda da böyle bir görüşme yapılabilir aslında baktığımız zaman. Yani günümüz teknolojisini düşünürsek eğer canlı destek hattı olabilir. O şekilde de ben de size bunu tavsiye ederim. Yani bütün ailelerin belki zamanı olmayabilir ama elektronik ortamda sizden gerçek bilgileri, kafasına takılan bütün soruların cevaplarını alırlarsa o zaman çok daha cesur davranırlar ve kuruma kendileri isteyerek gelirler diye düşünüyorum. Şimdi yüz yüze, hele özellikle büyük şehirlerde, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olarak düşündüğümüzde bazen trafik, bazen içinde bulunduğumuz iş koşulları, iş yoğunluğu ve psikolojik durumumuz da bazen fiziksel olarak bir yere gitmeyi engelleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İstesek bile evet, bazen erteleyebiliyoruz. Onun için canlı destek hattında hemen hemen birçok kurumun bunu yaptığını düşünürsek eğer, hizmet birimlerinin canlı destek hattında da koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda kurumunuz bu konuda destek verirse çok daha fazla kişiye ulaşır diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim.
1: Tabii tavsiyeniz çok kıymetli bizler için de. Hani buna göre zaten sürekli değişen ve dönüşen bir birim aynı zamanda koruyucu aile birimi. Şöyle söyleyeyim, koruyucu aile gov.tr var, bakanlığımızın ana sayfalarından bir tanesi. Aile gov.tr üzerinden koruyucu aile butonuna tıkladığınızda koruyucu aile hizmetine dair böyle hap bilgilerin olduğu, sıkça sorulan soruların olduğu bir metnimiz var. Orada çok açıkça her şey net olarak cevaplandırılmış. Hap bilgiler burada mevcut. Sadece hani böyle canlı sorularda, işte az önce mesela siz bana sordunuz, ben 60 yaşındayım, bana kaç yaş çocuk verirsiniz?
0: Mesela.
1: Hani bu çok matematiksel bir soru. Değerlendirme yapmadan bir cevap vermek sizi yanlış yönlendirmek
0: olur. Şimdi uzmanlar zaten canlı destek hattında olacaklar. Herhangi birisi olmayacak. Uzmanlar o canlı destek hattında çok rahatlıkla o soruları cevaplayabilir diye düşünüyorum.
1: Şu açıdan söylüyorum. Yani siz 60 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz 60 yaşa göre hani direkt şu yaş yerleşiyor gibi bir cevap veremiyoruz. Aile dinamiklerinizi değerlendirdiğimiz için. O yüzden hani kişisel durumlarla, aile dinamikleriyle değişen bir değerlendirme süreci olduğu için burada direkt yönlendirmeler yanlış şeylere, yani yanlış bilgiye sebep olabilir. O yüzden hap bilgiler var ama öneriniz de çok kıymetli. Bu konuda mutlaka bir çalışma olacaktır.
0: Yani sonuçta kurumun birçok bu konuda uzmanlaşmış personeli var ve canlı destek hattında da bir ya da iki kişi, daha fazla kişi de görevlendirilip o canlı gelen sorulara da rahatlıkla cevaplanabilir ve dinleyiciler ya da istekliler isteyen kişiler yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani bu ön görüşme gibi olmuş olur aslında baktığınızda. Daha ayrıntılı bilgileri tam bir değerlendirme için kuruma davet edersiniz. Kurumda uzun uzadıya her yönüyle görüşürsünüz. O başka bir şey tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet. Çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Mutlaka ben değerlendirilecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ben size radyomuza gelip bu konuda bize aydınlattığınız, dinleyicilerimize değerli bilgileri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. 30 Haziran aynı zamanda Koruyucu Aile Günü.
1: Evet.
0: Bunun bizim için de çok önemli. Bu programımız hem bugün yayınlanacak hem de ertesi gün yayın saatinde yayınlanacak. Programımızı dinlemek isteyenler bizden ayrılmasınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum için. Nazik davetiniz için aynı zamanda. 30 Haziran Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi için çok kıymetli bir tarihtir. Hizmet modelimizin yaygınlaştığı, farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir aydır Haziran ayı. 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanmıştır. Hem aile nüfus 10 yılına binaen sizin de programınızda bu konuya yer vermiş olmanız bizler için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte de eğer bir koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda bir kamu spotu hazırlanıp bize iletilirse ya da RTÜK'e iletilirse biz de oradan alıp rahatlıkla radyomuzda her daim yayınlayabiliriz. Onu da buradan belirtmek isterim.
1: Evet, çok kıymetli bir fikirdi bu bizim için de. Bunu da aktaracağım mutlaka.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konu programında Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson'u ağırladık. Koruyucu ailelik sistemini, başvuru süreçlerini, evlat edinme ile farkları ve devlet desteklerini konuştuk. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak demektir. Programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Burcu Meral Karson. Teknik yapımda Yeter Bacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Bir konu, bir konuk.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28 binden fazla kişiye bulaşan, en az 11 bin kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Kronev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak.
2: Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar

0: sormuşlar serçeye.
1: Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir'in de Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli. Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir yazar bir hikaye programına hoş geldiniz. Her hafta kalemiyle insan ruhuna dokunan bir yazarı ve onun hafızalarda iz bırakan bir hikayesini birlikte keşfediyoruz. Bu yolculukta bazen geçmişin sessiz sokaklarında dolaşıyor, bazen de hayatın içinden tanıdık duygulara kulak veriyoruz. Bu haftaki konuğumuz, öykülerinde insanın iç dünyasını yalın ama etkileyici bir dille anlatan değerli yazar Didem Tanrıkulu. Programımızda yazarın kaleme aldığı Kayıp adlı hikayeye yer veriyoruz. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine size bilgiler aktaralım. Sevgili dinleyenlerimiz, Didem Tanrıkulu, edebiyat dünyasında yazar, editör, yayıncı ve girişimci kimlikleriyle öne çıkan bir isimdir. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Ankara ve Antalya ekseninde sürdürmektedir. Özellikle kadın hakları, sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal meseleler ve tasavvufi bireysel arayış temaları üzerine kurduğu edebi çizgisiyle tanınmaktadır. Girişimci yapısıyla da bilinen Didem Tanrıkulu, edebiyatı yalnızca kurgusal bir alan olarak görmez. Toplumsal sorunlara ayna tutan ve farkındalık yaratan bir araç olarak konumlandırır. Toplumsal hassasiyet ve kadın teması, eserlerinde kendi kararlarını alamayan, hayalleri elinden alınan kadınların, çocuk gelinler gibi hassas toplumsal konuların ve kadınların iş hayatında, sosyal yaşamda karşılaştığı zorlukların üzerinde önemli durur. Kadının kadına destek olması gerektiği fikrini hem kitaplarında hem de katıldığı söyleşi ve kitap kulübü etkinliklerinde aktif olarak savunur. Sanatında sadece toplumsal sorunlara değil, insanın içsel yolculuğuna ve manevi derinliğine de yer verir. Karakterlerinin karşılaştığı engelleri güçlendirici sınavlar olarak ele alınan bir felsefeye sahiptir. Didem Tanrıkulu kısa sürede ardı ardına yayımladığı ve farklı temalara odaklanan kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Yayınlanmış 3 ana eseri gerçek hayat hikayelerinden, toplumsal dramalardan ve içsel arayışlardan beslenen derin konuları ele alır. Kitaplarında kadın kimliği ve insan ruhunun olgunlaşma süreci merkezdedir. 2023 yılında yayınlanan Bir Rüya Dört Kadın yazarın ilk kitabıdır. Kadın dünyasını, hayallerini ve ilişkilerini odağına alan dramatik bir kurguya sahiptir. 2024 yılında yayınlanan Kırmızı Rujlu Çocuklar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta evlendirilen kız çocukları ve bastırılmış kadın kimlikleri gibi vurucu temaları işleyen, okurları tarafından büyük bir ilgi gören ve söyleşilere konu olan ikinci eseridir. Arayış Yunus Yolunda Bir Kendini Bulma Hikayesi, tasavvufi bir derinlik taşıyan bu eseri, bireyin içsel olgunlaşma evrelerini ve 2025 yılında yayımladığı Arayış Yunus Yolunda Bir Kendini Bulma Hikayesidir. Tasavvufi bir derinlik taşıyan bu eseri, bireyin içsel olgunlaşma evrelerini ve Yunus Emre felsefesi ekseninde kendini bulma serüvenini anlatır. Yazarın kitap yurdu, BKM Kitap ve Pandora gibi platformlar üzerinden incelemek mümkündür. Ayrıca güncel kültür sanat etkinlikleri ve imza günlerini yazarın resmi Instagram hesabı üzerinden takip edilebilmektedir. Didem Tanrıkulu, insan ruhunun derinliklerine yönelen, anlatımı ve güçlü gözlem yeteneğiyle dikkat çeken yazarlardan biridir. Eserlerinde gündelik yaşamın ince içinde fark edilmeyen duyguları, insan ilişkilerinin kırılgan yanlarını ve bireyin iç dünyasında yaşadığı sorgulamaları sade ama etkileyici bir dille okuruna ulaştırır. Programımızın bu bölümünde çağdaş öykücülerimizden Didem Tanrıkulu'nun kaleme aldığı Kayıp adlı öyküyle birlikte olacağız. Birazdan dinleyeceğimiz kayıp yalnızca bir kayboluşun hikayesi değildir. Aynı zamanda insanın kendini, geçmişini, umutlarını ve hayata tutunma nedenlerini, arayışını anlatan, okuru düşünmeye davet eden güçlü bir öyküdür. Yazar, olaylardan çok duygulara odaklanarak karakterlerinin iç yolculuğunu ustalıkla işler. Satır aralarında ise özlem, yalnızlık, aidiyet ve yeniden bulabilmenin umudunu hissettirir. Kayıp öyküsünde de bir insanın hayatındaki boşlukları, kaybolmuş değerleri ve onları yeniden keşfetme çabasını göreceğiz. Bu öykü yalnızca bir kaybı değil, aynı zamanda yeniden bulmanın ve anlamlandırmanın öyküsünü de anlatıyor. Şimdi sözü Didem Tarlıkulu'nun kalemine bırakıyor. Siz değerli dinleyenlerimizi Kayıp adlı öyküyle baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Didem Tanrıkulu'nun öyküsü Kayıp. Çekmeceler tıpkı kafası gibi karışmıştı. Yok işte, yok, hiçbir yerde bulamamıştı. Kahrolası aşı kartı sanki yer yarılmıştı da içine girmişti. Oysa daha geçen gün sağlık ocağına giderken beraberinde götürmüştü. Sakin olmalısın, dedi kendi kendine. Sakin ol ve o gün neler yaptığını sırasıyla aklından geçir. Sakinleşmek için etrafına bakındı. Yatağın yanındaki beşik alt üst olmasına rağmen bebeğini bu karışıklığın içinde uyutmuştu. Bulamadıkça sinirlenmiş, sinirlendikçe daha agresif aramış, eve girmiş hırsız gibi her tarafı kurcalamıştı. Odası büyük bir bebek bavulu gibiydi. Etraftaki bebek eşyaları, oyuncaklar, biberonlar, çocuk bezleri ve emziklere kendi eşyaları da eklenince içindeki kaosu dışa yansıtmıştı sanki. Ateş düşürücü ve süt pompası da bu kaosu eşlik edenlerdendi. Nasıl bu hale geldi bu ev diye iç geçirdi. Daha bir yıl önce mezuniyet kutluyorlardı. Hayata yeni atılacak, pırıl pırıl eczacı adaylarından biriydi. Kocasıyla okulun son senesi tanışmıştı. Yakışıklılığına mı yoksa o umursamaz tavrına mı vurulmuştu bilmiyordu. Bunları düşünürken bir yandan da etrafı toparlamaya başladı. Hazır bebek uyuyorken ne kadar toplası o kadar iyiydi. Hoş, bu dağınıklıkta karneyi bulmanın imkansız olduğunu da anlamıştı. Yatağın üstündeki kıyafetleri ve biberonları kaldırdı. Üstünde de bebek kusma olan nevresimi de değiştirmek lazım diye düşündü. Kocası dün bu yastıklar kusma kokuyor deyip kızgınlıkla içerideki koltuğa yatmaya gitmişti. Hangi birine yeteceğim diye düşündü. Temizlikçi kadınlar dünya para istiyorlardı. Kendi çalışmadığı gibi kocası da yeni işe girmişti. Zaten temizlikçiye verecek para da yoktu. O yüzden kusura bakmayacaktı artık. O anca bu kadar yapabiliyordu. Çarşafı silkelemek için yatağın üzerinden bir yaprak gibi havalandırdı. O sırada yere düşen bir metalin sesini duydu. İstemsizce parmağına baktı. Alyansı elinde değildi. Gece kocası koltukta yatınca o da bebeği yanına almıştı. Belki uykuda farkında olmaz. Yüzüğün tırnakları bebeği çizer diye çıkarmıştı. Uyku sersemliğiyle kim bilir nereye koymuştu. Çarşafı silkelediğinde çıkan metal sesi o olmalıydı. Aramak için etrafına bakındı. Göremeyince yatağın altına düştü herhalde diye düşündü. Hiç sevmezdi yatağın altına eğilmeyi. Vertigosu vardı ve eğildiği zaman baş dönmesi yapıyordu. Hatta temizlik yapmaya kalktığında yatak altlarını kocası temizlerdi. Şimdi akşam o geldiğinde yüzüğüm düştü dese niye çıkardın, alyans elden çıkmaz diye bir sürü laf işitecekti. En iyisi zorlansa da kendisinin aramasıydı. Yavaşça yatağın altına eğildi. Sanki o karanlık onu içine çekiyordu. Yüzüğe dair bir şey göremedi. Biraz daha derine bakması gerekiyordu. Başının döndüğünü hissetti. Derin bir nefes aldı. Azıcık midesi de bulanmıştı ama sorun değildi. Elini içerilere doğru uzattı. Tozla karışık bir emzik buldu. Geçen gece kaybettikleri ve bulamadıkları için gece yarısı eczane aradıkları emzik. Onlarla oyun oynuyormuş gibi saklandığı yerden çıkmıştı. Oysa kaybolma ihtimaline karşı o gece 3 ayrı emzik almışlardı. O gece kayıp olduğu için onlara sorun olan emzik şu an ihtiyaç olmadığı için bir anlam ifade etmiyordu. Kim bilir daha neler çıkacaktı yatağın altında. Elini biraz daha ileriye uzattı. Sert bir şey hissetti. Ne olduğunu anlamasa da merakından iyice eğildi. Karanlıkta bir karaltı gördü. Ulaşması zor olduğundan yerinden doğruldu. İçeriden Vileda'nın sapını getirdi. Onunla alabilirdi. Neydi acaba? Ne kendinin ne de bebeğinin öyle büyük bir şeyi kaybolmamıştı. Terlik falandır diye düşündü. Vileda'nın sapını ileri doğru uzattı. Küçük bir el hareketiyle yatağın altındaki gizemli şey gün ışığına çıkmıştı. Bir ayakkabı kutusuydu. Bunun ne işi var burada diye şaşırdı. Kutuyla birlikte yüzüğü de saklandığı yerden çıkmıştı. Üzerine yapışmış tozları eliyle sildi. İlk günkü gibi parlayan yüzüğüne gülümseyerek baktı. Kocası amfide dersin ortasında izin istemiş ve herkesin içinde ona aşkını ilan etmişti. Bu yüzük de bu ilanın simgesiydi. Gururla parmağına geri taktı. Doğum sonrası aldığı kilolardan olsa gerek yüzük parmağına girerken biraz nazlandı. Bu yüzden sık sık çıkarıp bir yerlere koyuyor, sonra da kaybediyordu. Neyse, bu kez de bulmuştu. Bir daha çıkarma diye kendini tembihledi. Ardından merakla ayakkabı kutusuna baktı. Bu geçenlerde kocasıyla beraber aldıkları spor ayakkabı markasının kutusuydu. Neden atmamıştı ki kutuyu? Oysa ona göre çok düzenli bir adamdı kocası. Belki de unutmuştur diyerek kutuyu atacaktı ki içini kontrol edip öyle atmak istedi. Hızlıca kutuyu açtı. İçindekileri görünce küçük bir şaşkınlık nidası çıktı ağzından. İçinde bir telefon ve küçük notlar vardı. Bir de kocasıyla tanımadığı bir kadının baş başa çekilmiş ve çerçevelenmiş bir resmi. İnanamıyordu. Bu imkansızdı. Kocası imkanı yok, böyle bir şey yapmazdı. Hele ki ona. Bu nasıl olmuştu? Tüm bunlar olurken o neredeydi? Neden hiçbir şeyi fark etmemişti? Çıldırmamak elde değildi. Bağırıp çağırarak her şeyi camdan dışarı fırlatıp hırsını eşyalardan almak istiyordu. Bebeği öylesine huzurlu uyumasaydı eğer, çoktan yapmıştı da. Ama şimdi sadece içini kemiren bir öfke ve merakla telefonu kurcalıyordu. Kocası telefona şifre bile bırakma gereği duymamıştı. Onun yatağın altına eğilmeyeceğinden öylesine emindi ki bulunabilme ihtimali aklından bile geçmemişti. Notlar küçük kaçamak notlarıydı. Yazılanlara bakılırsa sevgilisi iş yerinden biriydi. Çığlık atmamak için kendisini zor tuttu. "Şerefsiz!" diye bağırdı. Sesine irkilen bebeğini ağzına emziğini vererek sakinleştirdi. Telefonun galerisine girip fotoğraflara baktı. Esmer, dalgalı saçlı, doğal olmasa da güzel olan bir kızdı sevgilisi. Son zamanlarda bütün kadınlar birbirine benzedi diye şikayetlenen, eleştiren adam şimdi onu bu kadınlardan biriyle aldatıyordu. "Şahsiyetsiz!" diye bağırdı. Bebeği bir kez daha mırıldandı. Sanki ondaki huzursuzluk bebeğine de geçmişti. "Sakin ol aşkım," deyip beşiği salladı. Elinde değildi. Bir türlü sakin olamıyordu. Aptal bir aşık kartını kaybettiğini sanırken meğerse kocasını kaybettiğini öğrenmişti. Ne olacaktı şimdi? Bile bile lades diyemezdi. Kendini hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti. Neden bütün bunlar onun başına gelmişti? En çok nefret ettiği şey annesinin haklı olmasıydı. Tüm bu olanları duysa, "Ben sana demiştim bu adamdan koca olmaz," derdi. "Of, aptal kafam," diye haykırdı. Evliliğin bu hale geldiğini nasıl görememişti? Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki kendini Luna Park'lardaki hız trenine binmiş gibi hissediyordu. Bir yandan mutluluk ve heyecan duyarken öte yandan garip bir huzursuzluk ve korku yaşıyordu. Okul bitmeden hamile kalmış, bebeği aldırmak istemedikleri için apar topar evlenmişlerdi. Son senesinde olmasına rağmen okulu dondurmak zorunda kalmıştı. Kocasının mezuniyetini kutladıkları gün geldi aklına. Arkadaş gruplarıyla gittikleri restoranda kocası kendi diplomasını uzatıp "Ece Keskin, annelik kariyerinde başarılar diliyorum," diyerek göbeğine diplomasıyla dokunmuştu. O gün güldüğü bu şaka şimdi kabusu olmuştu. Bebekle birlikte yalnızca kariyerini değil, kadınlığını da kaybetmişti sanki. Uykusuzluk bir yana, bir türlü beceremediği ev işlerinde öylesine boğulmuştu ki aynaya bile bakacak fırsatı bulamıyordu. Eskiden parfüm kokan fönlü saçları şimdi kusmuk kokuyordu. Bakamıyor diye kısacık kestirmişti. Oysa ne çok özenirdi saçlarına. Bunları düşünürken farkında olmadan elini saçlarına götürmüştü. Parmaklarının arasında bukleler ararken kesilmekten hoşnut olmadığı için dikelen saçlarını hissetti. Bugün nasıl bir gündü de tüm kayıplarıyla yüzleşiyordu. Derin bir nefes aldı, yerinden kalkıp bebeğinin yanına gitti. Tüm olanlardan habersiz nasıl da güzel uyuyordu. Bebeğini ilk kucağına aldığı an sanki her şey silinmişti dünyadan. Bir o, bir de bebeği vardı. Hiç kimse hiçbir şey onlara zarar veremezdi. O yaşadığı sürece bebeği bu dünyanın tüm güzelliklerini doya doya yaşayacaktı. O gün küçücük kulağına bu sözleri fısıldamıştı. Oysa şimdi pembecik yüzüne bakarken nasıl çaresiz olduğunu gördü. Daha birkaç aylık bebeğine dünyanın güzellikleri yerine bitmek üzere olan evliliğinin kabusunu yaşatacaktı. Ne zor bir karardı bu. Kayıp dediğin şey ihtiyaç halinde bulamadığı şeydi onun için. Oysa bebekle birlikte evliliğin de kimyası değişmişti. O bebeğiyle öylesine bütünleşmişti ki kocası bu bütünlüğün bir parçası olamamıştı. Kocasının varlığını unuttuğundan kaybettiğini de fark etmemişti. Oysa şimdi bir ayakkabı kutusu dolusu yaşanmışlık ona kaybettiklerini gösteriyordu. hangi birine üzüleceğini, hangisinin telafisi olacağını bilemeden bir kabus gibi kayıplarıyla yüzleşiyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Bebeğine bir kez daha baktı. Sanki cevaplar onun o masum suratında gizlenmişti. Bu kutuda gördüklerini kocasının yüzüne vurmak, onun için şimdiye kadar vazgeçtiklerini, kaybettiklerini başına kalkmak, ardından kapıyı vurup çıkıp gitmek istiyordu. Bunlar istedikleriydi. Peki ya yapabilecekleri neydi? Bunları yapsa bile sonucuna katlanabilecek miydi? Kucağında birkaç aylık bebeğiyle ne yapardı? Daha okulu bile bitirmemişti. Annesi bebeğine baksa, o okulu bitirse bile önünde kocaman yıllar vardı. Peki bebeğini babasız büyütürse ne olacaktı? O kocasını kaybederken bebeği de babasını mı kaybedecekti? Onun seçimiyle bebeğine kurduğu yuvayı şimdi yine onun seçimiyle dağıtacaktı. Allah'ım, niye bu duruma düştüm ben? Ne yaptım sana? Ne günah işledim? Öylesine isyan dolu söylemişti ki sesine bebeği uyanmıştı. Hafif mızıltıyla karışık bir ses çıkarmıştı. Beşiği yavaşça sallasa da bebeği uyanmış ve artık uyumayacağını gösteren şımarık oyunlarına başlamıştı bile. Minicik yavrusunun çıkardığı bu mutluluk dolu sesler onu girdiği karanlıktan söküp almıştı. Onun ya da kocasının yanlış tercihlerinin bedelini bebeği ödeyemezdi. Her şeye rağmen, az önce öğrendiği gerçeğe rağmen çekip gitmeyecekti. Hatta kocasıyla da yüzleşmeyecekti. Belki kısa bir süreliğine de olsa kocası kendini ve yolunu kaybetmişti. Ama o tekrar eski günlerine dönmelerini sağlayacak ve bebeğinin babasını kaybetmesine izin vermeyecekti. Usulca yerinden kalktı. Az önce onu kayıplarıyla yüzleştiren ayakkabı kutusunun içindekilerini aldığı yerlerine koyarak yavaşça yatağın altına itti. Hiçbir şey yaşanmamış gibi davranacak, zor da olsa bu sürece katlanacak, ilişkilerinin tekrar eskisi gibi olmasını sağlayacaktı. Bunu bebeğine borçluydu. O kocasını kaybetse de bebeği babasını kaybetmeyecekti.
0: Sevgili dinleyenler, Kayıp öyküsünde insan ruhunun boşluklarını ve kayıplar karşısında yeniden ayağa kalkma çabasını gözlemledik. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendirdi. Kayıp öyküsünde insan ruhunun boşluklarını ve kayıplar karşısında yeniden ayağa kalkma çabasını gözlemledik. Didem Tanrıkulu bizlere kaybettiğimiz değerleri fark etmenin, onları anlamlandırmanın ve yeniden bulmanın önemini hatırlattı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazarın dünyasına, yeni bir öykünün derinliklerine yol alacağız. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatla kalın.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağaların da olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36,

Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7. Öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Krolev ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadında saat 20'de başlayacak müsabaka Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bugün hava nasıl olacak acaba?
3: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 12-26 derece, Atina az bulutlu ve açık 28-36, Berlin az bulutlu 12-24, Helsinki parçalı bulutlu 6-15, Kiev az bulutlu 16-25, Kopenhag az bulutlu 10-18, Moskova sağanak yağışlı 16-18, Paris az bulutlu 19-34, Priştine az bulutlu 19-33, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna az bulutlu 16-27, Tiran az bulutlu ve açık 23-40, Varşova az bulutlu 14-21, Viyana az bulutlu 18-29, Zürih az bulutlu 19-32 derece, Amman az bulutlu ve açık 24-36, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 35-47, Bakü parçalı bulutlu 25-32, Bişkek az bulutlu ve açık 23-37, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-39, Kerkük az bulutlu ve açık 32-43, Kuveyt az bulutlu ve açık 34-41, Medine az bulutlu ve açık 31-43, Mekke az bulutlu ve açık 32-45, Riyad az bulutlu ve açık 34-44, Şam az bulutlu ve açık 21-41, Taşkent az bulutlu ve açık 27-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-26 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu ve açık 26-41, Melbourne sağanak yağışlı 9-14, New York az bulutlu 22-29, Sydney az bulutlu 10-19, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Çadırlıngı az bulutlu 21-30, Frankfurt az bulutlu 15-31, Gümülcine az bulutlu 23-34, Kırcaal az bulutlu 19-33, Köln az bulutlu 13-29, Köstence az bulutlu 17-30, Münih az bulutlu 29-20, Podgorica az bulutlu ve açık 22-37, Selanik az bulutlu 23-35, Şumna az bulutlu 19-33, Taraglia az bulutlu 21-30, Valkeneş az bulutlu 21-30, Zenitsa az bulutlu 20-32, Gazimagos az bulutlu ve açık 23-34, Girne az bulutlu 26-31, Lefkoşa az bulutlu 22-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin.

çeşitli sevdalar gördü yüreğim. Gitmem diyenlerin gidişini gördü gözlerim. Hele ki bitince yaz mevsimi. Korkma, kışın ben seni ısıtırım diyen elleri gördüm. Ayaz kesti ellerim. Ben sevdalar aradım ömrümce. Kimi zaman kendimi kaybedip hükümsüzdür geçtim kayıtlarımı, aklımı yar düşünce. Sevmekti, yüreğimin gayesi sevmekti hayattan. Her gelen güldürdü yüzümü. Sonunda ömrüme sövercesine gittiler. Susup kaldım ardında. Oysa onlarla aynı yolda yürüyorduk. Aynı şarkıları dinliyorduk. Ayrılmayı zannediyorduk. Bırakıp gittiler. Sonbaharı vurunca dallarına. Bırakıp gittiler. Kurumadan düşen yaprak. Sevince hüzne ortak olmaktı amaç. Yalnızlığıma ortak kaldım bir başıma. Şimdi bir tek kendime, bir tek kendime adıyorum hayatı.

Bilmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Niye erken yaşadıysam hep ona geç kalıyorum. Niye erken yaşadıysam hep ona geç kalıyorum. Sana göçüyorum her sonbahar. Yolların çıkmıyor aşkıma. Unuttuğun yağmurların adı saklımda. Seni içimden terk ediyorum. Seni içimden terk ediyorum. Susmaktan yoruldum. Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edeli beri hep gar demliyorum gözlerimde. Yaşlarımı yanağıma varmadan öldürüyorum. Tam sancağından yaralıyorum kendimi. Ve alnını yüreğime dayadığın güne bakıp seni içimden terk ediyorum. Terk ediyorum. Ne unutacak kadar nefret ettin, ne hatırlayacak kadar sevdin. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdın, yandığımdın, yangındın. Sensizliğe yenilmek, sana yenilmekten zor olsa da ardımda bir sürü belkiler bırakarak seni içimden terk ediyorum. Seni içimden terk ediyorum. Terk ediyorum. Yanılgımdın, yandığımdın, yangındın. Şimdi içimizi öldürecek bir anı bile bulamayan iki yarım kaldık. Tamamlayamadık bizi. Elinden tutamadın yalnızlığımın. Saçlarımı uzaklarına gömdün. İçimin mavisi senin okyanusundandı. Ah, geri veriyorum. İçimin mavisi senin okyanusundandı. Kilitleri hep yanlış kapılara vurdun. Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim sana bensizliği terk ediyorum. Yarime uzanmayan bütün dağlarım kırılsın demiştin. Aşk içinde doğmuşsa nereye kaçabilirdi, nereye kaçabilirdi? Ne tuhaf değil mi? İçimi acıtan da sensin, acımı dindirecek olan da. Ya öldür beni dedim ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Nereye kaçabilirdi? Aldırmadın aldırmalarımı. Bir gecede yakıp yarini şafaklara sattın ihanetini. Külüme basanlar bile utandı yaptığından. İşte şimdi soluk bir ömrün son nefesi. Benden, içimden terk ediyorum, terk ediyorum.

Tarifsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizliksin. Aykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdın. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınada yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana, teslim olmuşken kaderine, apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim. Eşsiz bir mutlulukla yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda, yüreğim üşürtü gözlerimden, sel olup akan yağmurda. Sırılsıklam ıslanırken ruhum, solmuştu bahçemdeki güller. Sen, o bahçemde tek güldün, tek açan gül. Sen, adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam, saçının bir teline bir ömür adadığım, gözündeki bir damla yaşa, bir damla yaşa şehirleri yaktığım, isyanım, feryadım, kavuşulmasın, sen vazgeçemeyeceğim yasaklığım, sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun, senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu, doğarsa sen de yeniden bu beden. Ve o gün verirsem şayet son nefesimi, ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım, sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim, yasaklım, adı bende saklım. Senin adın, senin adın seviyorum olsun. Seviyorum olsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum olsun. Seni seviyorum olsun.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7. Öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Kronev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadında saat 20'de başlayacak müsabaka, S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senir Kent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte seni sevmemek için de öyle. Seni sevmek için ne kadar söz varsa dilimde, seni yermek için, sana ermek için yok işte, yok işte. Bir yalan uyduruyorum ben kendimce. Kendime mutsuzluk, sana umut. Yollarına çaresizlik düşmüş eşkıya. Ben sana zehir zemberek suskunluğum. Ben sana gözlerinden vurulmuşum. Sana açılan kapıların üzerime kapanan sesinde, ben seni değil, kendimi unutmuşum. Yaralarımın kanayan damarlarına, uykusuz gecelerinden kör sokaklara düşmüşüm. Ne mutlu bana, ne mutlu. En çok bir yıldız kayıyor biliyor musun? Bir dilek tutuyorum, ellerin oluyor, tutunuyorum sana. Soluksuz bir sokak lambası altında, Şubat'a müebbet gözlerimi sunuyorum sana. Şubat'a müebbet gözlerimi. Anlasana, anlasana. Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte o kadar yalan uyduruyorum ben kendime. O kadar yalan, kime ne? Kendimi yalanlarla tutuyorsam kime ne? Kendimi sende unutuyorsam kime ne? Sen de susuyor, sen de konuşuyorsan, sen de uyuyup sen de uyanıyorsan, vuruyorsam talan olan umudun ardına kendimi kime ne? Kime ne? Kendimi kanatıyorsam senin düşüncende yalan ya da gerçek. Sen sakın gecesiz uykularında üşüme. Sakın üşüme. Ben üşüyorum. Kime ne? Ben üşüyorum. Kime ne?
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Kahrolup yandığım günlere res çekiyorum. Altına çizgi atılmış seviyorumları, üstüne kuma getirilmiş aşkları, hiç beklenmeyen anda gelen ayrılıkları, bir kenara bırakıp sustuklarımı aykırıyorum. İnsan bin pişman oluyor tam da deli gibi severken. Ya yetmiyor karşılık, ya da tam oldu derken çöküyor karanlık. İhanetler sarıyor dört yanı, yalanlar, sahte merhabalar. Zamanla anlıyorsun başka bir aşkın kalıntısı olduğunu. Zamanla anlıyorsun.

Çoğu zaman rolün sadece unutturmaktır senden öncekini. Ve kalan zamanlarda onu iyi ve güçlü hissettirecek güzel sözler söyleyip ayakta kalmasını sağlamaktır. Sen seversin dedim ya deli gibi. O da kullanır seni eskiyi unutmak gibi. Tertemiz bıraktığın aşkın tek kişilik olduğunu anladığında kahrolursun. Bırak karnını doyurmayı, nefesini bile almak istemezsin. Kullanılmanın verdiği üzüntü ilk önce ciğerlerinde hissedilir. Soğuk gelir nefesin içine çektiğin zaman. Sonra miden ağrır, kazılır. Ne bileyim, bir çocuğa istediği alınmaz ya, öyle işte. Son hisseden kalp olur. Ölüp ölüp dirilmek işte o zaman başlar. Geceleri hep aynı senaryo. Ellerin arasında başın, perdeler kapalı. Masada dünden yarım kalmış ekmek arası ve yedekte açılmamış 3 paket tütün. Güldüğünde dumanı tüter hafiften son dalın. İşte ölüp ölüp dirilmek budur. Aç susuz kalıp kendini bir hiç gibi görünce yanıp yanıp sönmek budur. Bazen takip edersin onu, utanmazlığını görmezlikten gelip. İzlersin, izledikçe daha çok özlersin. Susarsın, sustuğun kadar da kanarsın. Sanma ki biri görür artık, yalnızsın. Göm kendini satırlara, ya da sat kendini yeni unutulmalara, sahtekar aşklara.

Anlamayan hiç anlamayacak. Uzaktakini beklemek bundan. Kimi beklediğini bilmeden gözü kapıda olanları anlıyorum şimdi. Sevmeyi en iyi bilenler hep uykusuz. Ansızın gözü dolanların o anları çok kıymetliymiş. Söz. Gözlerimi kaçırmadan seveceğim seni. Kimseye söylemem. Söz. Kendimi sevmeyi anca öğrendim. Yolu bitenlere bu gece sessiz bir selam verdim. Sessiz selamlar unutulmaz. Söz. Şimdi seni sabahı bekler gibi, hiç kaybetmemiş, karanlığa düşmemiş gibi sevsene beni. Söz. Gözlerimi kaçırmadan sev.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.
1: Değişir rüzgarın yönü, solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. Sadece kendin öldürecektir. Ölümdür yaşana tek başına. Aşk iki kişilik. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaktadır, binlerce kez dokunduğun ten. Yazabildiğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden. Sular tersine tersine akar. Bir hançer gibi çek sen de sevgini. Onu ancak öldürmeye yarar. Uçar kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür tek başına yaşanan. Aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisindir sadece. Tüketilmiş ve düşmüş gözlerden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşayamaz sevdasını severken. Hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür tek başına yaşanan. Aşk iki kişiliktir.

Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor. Mavi Düşler. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin.

0: Mavi Düşler. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi. Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, 22, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. 11 Ağustos itibariyle salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında Perşembe günü evinde Çeki ekibi Hradec Krolev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadında saat 20'de başlayacak müsabaka SESPORT'tan canlı yayınlanacak.
2: Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senir Kent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Norte y Sur.
1: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize hem

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 12-26 derece, Atina az bulutlu ve açık 28-36, Berlin az bulutlu 12-24, Helsinki parçalı bulutlu 6-15, Kiev az bulutlu 16-25, Kopenhag az bulutlu 10-18, Moskova sağanak yağışlı 16-18, Paris az bulutlu 19-34, Priştine az bulutlu 19-33, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna az bulutlu 16-27, Tiran az bulutlu ve açık 23-40, Varşova az bulutlu 14-21, Viyana az bulutlu 18-29, Zürih az bulutlu 19-32 derece, Amman az bulutlu ve açık 24-36, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 35-47, Bakü parçalı bulutlu 25-32, Bişkek az bulutlu ve açık 23-37, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-39, Kerkük az bulutlu ve açık 32-43, Kuveyt az bulutlu ve açık 34-41,

Medine az bulutlu ve açık 31-43, Mekke az bulutlu ve açık 32-45, Riyad az bulutlu ve açık 34-44, Şam az bulutlu ve açık 21-41, Taşkent az bulutlu ve açık 27-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-26 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu ve açık 26-41, Melbourne sağanak yağışlı 9-14, New York az bulutlu 22-29, Sydney az bulutlu 10-19, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Çadırlıngı az bulutlu 21-30, Frankfurt az bulutlu 15-31, Gümülcine az bulutlu 23-34, Kırcaali az bulutlu 19-33, Köln az bulutlu 13-29, Köstence az bulutlu 17-30, Münih az bulutlu 29-20, Podgorica az bulutlu ve açık 22-37, Selanik az bulutlu 23-35, Şumna az bulutlu 19-33, Taraglia az bulutlu 21-30, Valkeneş az bulutlu 21-30, Zenitsa az bulutlu 20-32, Gazimagos az bulutlu ve açık 23-34, Girne az bulutlu 26-31, Lefkoşa az bulutlu 22-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sonne. İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte herkese güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta sizlere ülkemizin en güzel şehirlerinden, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahip olan Van ilimizi tanıtacağız. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van, Türkiye'nin nüfus bakımından en kalabalık 19. ilidir. Toplam yüz ölçümü 20.921 kilometre olan Van, bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyük 5. şehri olarak biliniyor. 2021 verilerine göre nüfusu 1.141.015 kişi olan Van, bu bakımdan Doğu Anadolu bölgesinin en kalabalık şehridir. Kuzeyden Ağrı, batıdan Bitlis, güneyden Hakkari, güneybatıdan Siirt illeriyle ve doğudan İran'la sınırlıdır. Anadolu'nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir. Bu yüzden tarihin eski çağlarından beri birçok medeniyetin hakim olduğu bir yer olmuştur. Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Edremit, Gevaş, Gürpınar, İpek Yolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ile birlikte 13 ilçesi bulunuyor. 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Van, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahiptir ve dünyada yaşanılan en eski kentler arasında yer alır. Ankara'ya 1235 kilometre, İstanbul'a 1670 kilometre uzaklıkta olan Van ilimizin plaka numarası 65'tir. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, il sınır içerisinde yer alır ve Van Gölü aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Ayrıca Van Gölü'nün çevresi volkanik dağlarla çevrilidir ve çöküntü durumundadır. Erçek ve Keşiş Gölü şehirdeki diğer göller arasındadır. Van ve Erciş Ovası da şehrin iki önemli ovası arasında sayılıyor. Van'a gitmeyi planladığınızda bölgenin iklim şartlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van'da karasal iklim hakimdir ve şehirde kış ayları oldukça sert geçer. Karlı gün sayısı çok fazladır. Kışın yaklaşık olarak 150 gün sıcaklık derecesi sıfırın altındadır ve yağan kar yine yaklaşık olarak 3 ay yerde kalır. Yaz ayları ise genel olarak sıcak ve kurak geçse de Van Gölü serinlik verir. Yağışın en az olduğu mevsim yazdır ve sıcaklık değerleri diğer şehirlere göre oldukça yüksektir. Yılın yaklaşık 120 günü havanın açık olduğu Van, Türkiye'nin en fazla güneş alan illerinden biridir. Van'ın Urartular döneminde bol güneşli anlamına gelen Tuşba adını alması da bu nedenledir. Geçmişten günümüze gelen tarihi birikimiyle öne çıkan Van'ı ziyaret etmek için en uygun dönem yaz ayları olmakla birlikte doğa aktivitelerinin elverişli özellikleri sayesinde Van kış aylarında da yoğun olarak ziyaretçi ağırlıyor. Geveli ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi kış sporlarını sevenlerin uğrak noktası konumundadır. Dünya üzerinde yaşanan en eski kentlerden birisi olan Van, sadece tarihi güzellikleriyle değil, eşsiz doğasıyla da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Birçok medeniyet ev sahipliği yapan şehirde geçmiş döneme ait eserleri görebilir, Van Gölü'nde tekneyle gezintiye çıkabilirsiniz. Zengin Van mutfağının eşsiz lezzetlerini tadabilir, doğa ve su sporlarının tadını çıkarırken bir an için Van'da olduğunuzu unutabilirsiniz. Dünyaca ünlü bir gözü yeşil, diğer gözü kehribar rengi olan Van kedisini görmeden sakın şehirden ayrılmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Urartu uygarlığına başkentlik yapan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumaya devam eden Van'da gezilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Şehre geldiğinizde görmeden dönmemeniz gereken yerlerden biri elbette Van Kalesi olacaktır. Kaleler şehri olarak bilinen Van'da Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi, Ayanis Kalesi de görülmeye değer tarihi yerler arasında. Van Gölü ve Akdamar Adası da Van'a gelen ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken doğal ve tarihi güzelliklerinden biridir. Milattan önce 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından yaptırılan Van Kalesi, şehrin adeta sembol yapısı haline gelmiş. Şehir merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Van Kalesi, Tuşba adıyla uzun süre Urartu Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Kalenin içerisinde Urartu Kralları, Menua ve 2. Sarduri'nin kaya mezarları bulunuyor. Kalenin içerisinde 1. Sarduri'ye ait olduğu tahmin edilen Asur dilinde çivi yazılı kitabeler de mevcut. Sarp bir kayalık üzerine inşa edilen Van Kalesi günümüze büyük ölçüde ulaşmayı başarmıştır. Kayalık 20-120 metre arasında değişen genişlikte, 1800 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğinde bir kütleye sahiptir. Urartu medeniyetine uzun yıllar boyunca ev sahipliği yapan, Van şehrinin merkezinde bulunan ve Urartu medeniyetinden kalan en nadide yapılardan biri olan Van Kalesi, Van Gölü'nün karşısında bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş ihtişamlı bir kaledir. Bu ihtişam kaleye ulaşmanın zor olduğunu düşündürtse de yakın zamanda yapılan restorasyonlar sonucunda kaleye eklenen tırmanma merdivenleriyle kolayca çıkılabiliyor. Urartuların M.Ö. 9. yüzyılda yerleşip 250 yıl hüküm sürdüğü Van Kalesi, başkent niteliğiyle demir çağının en benzersiz ve etkileyici kentlerindendir. Kalenin kuzeyinde aynı doğrultuda bulunan Van Kalesi Höyü ve güneyinde eski Van şehri yer alıyor. Van Kalesi Höyü'nde yaklaşık 5000 yıllık bir yerleşme kültürünün izleri mevcuttur. Eski Van şehrinde ise yaklaşık 800 yıllık bir kent dokusu görülüyor. Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulan Van Kalesi, Osmanlı döneminde tamamen askeri amaçla kullanılmıştır. Kaleler şehri olarak bilinen Van'da görmeniz tavsiye edilen bir diğer kale Hoşap Kalesi'dir. Van'ın Gürpınar ilçesinde Güzelsu mevkiinde bulunan kale, Van şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, 1643 yılında Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılmış ve günümüzde büyük ölçüde korunarak gelmeyi başarmış tarihi bir yapıdır. Hoşap suyunun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kalenin içerisinde mescit, sarnıç, köy evleri ve zindan yer almakta. Demir kapı kanatları ise ilk günkü haliyle görülebiliyor. Türkiye-İran yolu üzerinde bulunmasıyla zamanında stratejik bir öneme sahip olan kale 19. yüzyılın ortalarında terk edilmiş. Van-Hakkari karayolu üzerindeki sarp kayalıklarda yer alan ve eteklerinde kurulu ufak bir köy yer alan Hoşap Kalesi, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak geldiği için bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından biridir. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyünde yer alan Çavuştepe Kalesi, Van gezinizde seyahat edebileceğiniz diğer bir tarihi yapıdır. Çavuştepe Kalesi Van'a 25 kilometre mesafede bulunuyor. Kale 2. Sarduri tarafından M.Ö. 764-734 yıllar arasında yaptırılmış. Yukarı ve aşağı kale olmak üzere iki bölümden oluşan Çavuştepe Kalesi, 1960'lı yıllardan bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü tarihi mekanlardan biridir. Yukarı kale içerisinde Urartu Baş Tanrısı Haldi'ye ait tapınakla bir başka açık hava tapınağı yer almakta. Aşağı kalede ise İrmuşini Tapınağı, sarnıç ve saray binaları bulunuyor. Tapınağın Urartu Tanrısı İrmuşin adına inşa edildiği üzerindeki çivi yazılı kitabede ortaya çıkarılmış. Van-Hakkari Karayolu'nun güney tarafında yer alan Çavuştepe Kalesi, tarihe ışık tutan önemli bulguları barındıran önemli bir mirastır. Programımıza güzel bir Van türküsüyle devam ediyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bizim

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahip olan Van ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Van Gölü, Bitlis'e Van illeri arasında bulunan volkanik bir set gölüdür. Etrafı karadan 430 kilometredir. Türkiye'nin en büyük gölü olma unvanını elinde bulunduran Van Gölü, şehrin deniz yokluğu çekmesini önlemiş. Sevgili dinleyiciler, Van Gölü öyle bir göl ki uçakla Van'a gidiyorsanız alçalış sırasında aşağıya baktığınızda burada denizin ne işi var diyeceğiniz kadar uçsuz bucaksız bir doğa harikasıdır. Gölün geniş bir kısmı Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer almakta. Yörede yaşayanlar tarafından deniz olarak adlandırılan Van Gölü, Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu kraterde biriken sularla oluşan volkanik bir göldür. Suyu tuzlu ve sodalı olmasına rağmen yaz aylarında adeta bir plaj görünümüne sahiptir. Van Gölü'nün en temiz sahillerinden birine sahip olan Adilcevaz ilçesi yaz döneminde dolup taşıyor. Gölün içerdiği sodyum klorür ve magnezyum gibi maddelerin cilt hastalıklarına iyi geldiği Van Gölü'ne gittiğinizde sadece Van Gölü'nde yetişen meşhur inci kefalinin tadına bakmayı da sakın unutmayın. Van'da gezilecek yerler arasında bulunması gereken en önemli tarihi yapılardan biri Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'dir. Van Gölü'nün en büyük ikinci adası olan Akdamar Adası, Van şehir merkezine yaklaşık olarak 55 kilometre mesafede bulunuyor. Orta Çağ'a ait Ermeni mimarisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabileceğiniz Akdamar, ayrıca Ahtamar ve Ahtamar isimleriyle de anılır. Ermeni Vasprokan Kralı 1. Gagik Astruni tarafından, M.Ö. 915 senesinde saray kilisesi olarak inşa ettirilen büyüleyici yapı, adeta bir kartpostal görünümünde sevgili dinleyiciler. Mimarı keşiş manuel olan yapı M.Ö. 915 ile 921 yıllar arasında inşa edilmiş. Eserin dikkat çekici özelliklerinden biri de dış cephesinde yer alan taş kabartmalarıdır. Kilisenin figürlü repertuarı oldukça zengin. Bunun yanında İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler bulunmakta. Yunus peygamberin denize atılması, Hazreti Meryem ve kucağında İsa, Adem'le Havva'nın cennetten kovulması, Hazreti Davut'la Kral Golyat'ın mücadelesi, Samson-Filistinli ikilisi, Ateşte Üç İbrani Genci, Aslan İninde Daniel sahneleri bunların başlıcalarıdır. Günümüzde görselliğinden hiçbir şey kaybetmeden duran Akdamar Kilisesi'ndeki bu taş kabartmalar ayrıca günlük yaşama, saray yaşantısına, av canlandırmasına kadar çeşitli konularda sahneler yansıtır. Eserlerde Orta Asya Türk ve Abbasi sanatından izlere rastlayabilirsiniz. 1021 yılında Vasprokan Krallığı yıkıldığı için 1113'te bu yapı manastıra çevrilir. Sonrasında da Ermeni Patrikliği merkezi olarak işlev gören Akdamar Kilisesi, manastır olduktan sonra Kutsal Haç Kilisesi adıyla da anılmaya başlanmış, 2007 yılında geçirmiş olduğu restorasyon sonucunda da anıt müze olarak hizmete girmiştir. Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan ada, eşsiz manzarasıyla gelenleri adeta büyülediğini de eklemek istiyoruz. Van'ın doğal güzelliklerinden bir diğeri de halk tarafından Vanadokya olarak adlandırılan peri bacalarıdır. Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Köyü'nde bulunan peri bacaları, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'yı aratmayan bir görünüme sahip. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların rüzgar ve yağmur sularıyla aşınması sonucu ortaya çıkan Van peri bacaları özellikle yaz mevsiminde binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Yaklaşık 17 bin peri bacasının yanı sıra çok sayıda tünel ve mağara bulunan Vanadokya'yı gezerek Van gezinizde farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Van'ın bir diğer doğa harikası da Muradiye Şelalesi'dir. Muradiye ilçesine bağlı Karahan Köyü yakınlarında bulunan Muradiye Şelalesi, özellikle sıcak aylarda serinlemek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı 4. Murat'tan alan şelalenin yüksekliği yaklaşık 50 metredir. Sadece görüntüsüyle değil, çevresindeki yemyeşil bitkilerle görülmeye değer yerlerden biri olan Muradiye Şelalesi kış aylarında donuyor ve bu haliyle de büyüleyici bir güzelliğe sahip.

Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken hemen yakınlarında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görmenizi tavsiye ederiz sevgili dinleyiciler. Bendi Mahi Çayı'nın üzerine kurul olan köprü 17 metre yüksekliğinde ve oldukça dar inşa edilmiştir. Köprünün genişliği 3 metre civarındadır. Hatta rivayete göre çok dar olduğundan dolayı zamanında köprüden geçmek isteyen bir düğün alayının köprüden kanyona düşerek hayatını kaybetmesi nedeniyle bölge halkı tarafından Şeytan Köprüsü ismi verilmiş. Bendi Mahi Çayı'nın batısında yer alan köylere geçiş sağlayan köprü 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Çayın üstünde bir kartal yuvasını andıran Şeytan Köprüsü, sahip olduğu doğal güzelliklerle Van'ın önemli bir tarihi mirasıdır. Beyaz rengi tüyleri ve her iki gözünün de farklı renge sahip olmasıyla dünyada da ün yapan Van kedileri, Van'ın tescilli bir markası olmuştur. Van Gül Havzası'nda yaşayan, safkan bir kedi türü olan Van kedilerinin en güzel örneklerini görmek isterseniz, 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi'ne uğramanızı öneririz. Nesli tükenmekte olan Van kedilerini koruma altına alma amacıyla hayata geçirilen Van Kedi Evi'nde birbirinden sevimli kedileri sevme şansı bulabilirsiniz. Erkek ve dişi kedilerin ayrı odalarda tutulduğu evde yeni doğan kediler için de özel bir bakım odası bulunuyor. Ve hasta olan kediler de bu evde tedavi ediliyor. Van'a geldiyseniz genetik bir bozukluk sonucu oluşan bir gözü mavi, diğer gözü kehribar renginde olan Van kedilerini görmeden şehirden ayrılmamalısınız. Van'da uğrayabileceğiniz bir diğer tarihi yer Hüsrevpaşa Camii'dir. Eski Van şehrinin Orta Kapı Mahallesi'nde bulunan Hüsrevpaşa Camii'nin giriş kapısı üzerinde Van Beylerbeyi Köse Hüsrevpaşa tarafından 1567 tarihinde Mimar Sinan'a yaptırıldığı yazılıdır. Medrese, türbe ve imaretten oluşan bir külliyede yer alan Hüsrevpaşa Camii'nin içerisinde Çinilerin büyük bir bölümü günümüze ulaşamamıştır. Yapının duvarları kesme taş, kubbe ise tuğladan yapılmıştır. Minare ve dış cephede ise iki renkli kesme taş malzemesi kullanılmış. Mihrap yüzeyinde de çeşitli süslemeler bulunmakta ve kıble duvarının ortasında bulunan mihrapsa oldukça dikkat çekicidir. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü, eşsiz doğasıyla tam bir kuş cennetidir. Türkiye'deki 450 kuş türünün neredeyse yarısı Erçek Gölü'nde yaşamını sürdürüyor. Flamingo, batağan, cılbıt, yaz ördeği gibi yüzlerce kuş türünün ev sahipliği yapan Erçek Gölü, göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanlarından biri olmasıyla önemli bir konuma sahiptir. Van Gölü'nden sonra en büyük göl olma özelliği taşıyan Erçek Gölü'nün suyu, sodalı ve tuzlu olduğu için balık türüne rastlanmaz. Dünyanın en büyük flamingo konaklama alanlarından birini ev sahipliği yapan Erçek Gölü'nde her sene Flamingo Festivali ile çok sayıda kuşa rastlayabilirsiniz. Şimdi güzel bir Van türküsünü sizlerle buluşturuyoruz.

Zengin bir yemek kültürüne sahip olan Van'da her damağa hitap eden lezzetlerle karşılaşabilirsiniz. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük şehri olan Van, farklı mutfakların bir araya gelmesiyle damaklarda unutulmaz tatlar bırakır. Van deyince akla ilk olarak meşhur Van kahvaltısı geliyor. İpek Yolu güzergahında olan Van'ın konumu kahvaltı kültürünün oluşmasında etkin şekilde rol almış, bu kültür tarihten bugüne değişmeden gelmiştir. Van kahvaltısı sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da oldukça meşhurdur. Avrupa'nın birçok şehrinde Van kahvaltı restoranlarını görebilirsiniz. Van kahvaltısının asıl sırrı, bütün malzemelerin doğal ürünlerle hazırlanıyor olmasıdır. Van balı, süt kaymağı, yayık tereyağı, otlu peynir, beyaz peynir, murtuğa, kavut gibi birbirinden lezzetli ürünler, Van serpme kahvaltısının olmazsa olmazlar arasındadır. Taş fırında pişirilen lavaş ekmeği ve yanında semaverle Van'a geldiğinizde unutulmaz bir kahvaltı deneyimi yaşayabilirsiniz. Van'ın kendine özgü ve eşsiz lezzetleri arasında et ve sebze yemekleriyle birlikte hamur işleri de önemli bir yere sahiptir. İklim şartları nedeniyle şehirde hayvancılığın yaygın olması, et ve süt ürünlerinin bol miktarda tüketilmesini sağlıyor. Van Gölü'nde yetişen inci kefali, yörenin en lezzetli balığıdır. İnci kefali tandırda pişirilmesiyle ünlüdür ve tandır balığı olarak da bilinir. Mercimek kavurma ve salçayla hazırlanan virik, Van'ın yöresel çorbalarının başında gelir. Erciş yöresine ait olan ayran aşı ise yemek öncesi sofraları süsleyen bir diğer lezzettir. Mercimek ve sarımsaklı yoğurtla hazırlanan sengeser, Van sofralarının baş tacıdır. Şifa deposu olarak bilinen ve Van topraklarında sıkça yetişen uçkun bitkisiyle hazırlanan kavurmalı uçkun ekşilisi lezzetli yemeklerinden bir diğeridir. Bulgur, soğan, un ve reyhan otuyla hazırlanıp üzerine sarımsaklı salçalı yoğurtla hazırlanan kurut köftesi, Van'a yolunuz düşerse denemeniz gereken lezzetler arasında olmalı sevgili dinleyicilerimiz. Un, yumurta ve tereyağının birleşimiyle hazırlanan murtuğa, Van kahvaltılarının olmazsa olmazlarındandır. Hamurun kaşık yardımıyla tavaya atılarak kızartılmasıyla hazırlanan kaşık tatlısı da damakları lezzetlendirmektedir. Bunun yanında diğer yöresel lezzetler arasında gavut, helise, çılış pilavı, ciğer köftesi, borani ve erik kızartması sayılabilir. Van gerek tarihi değerleri, gerek eşsiz doğası, gerekse kültürel zenginliği kadar geleneksel el sanatlarıyla da öne çıkan şehirlerimizden biridir. Gümüş işlemeciliğinde süsleme sanatı olarak bilinen savat, Van'a özgü bir el sanatıdır. Savatı ilk üreten uygarlıkta Urartulardır. Urartulardan sonra farklı medeniyetlerden geçerek Van'a ulaşan sanat, bugün Van'ın önemli el sanatları arasında geliyor. Ceviz oymacılığı sanatı da Van'da uzun yıllardır süren bir gelenektir. Evinizi süsleyecek birbirinden güzel ceviz takı sandığı, kutu ve tepsiler Van'da sizleri bekliyor. Geçmiş yıllardan günümüze miras kalan el sanatlardan bir diğeri de kilimciliktir. Van'da el sanatlarının bu kadar yaygın olmasının bir sebebi de İpek Yolu üzerinde bulunmasıdır. Van kilimlerinde genellikle 4 temel renk kullanılıyor. Bunlar siyah, beyaz, lacivert ve kırmızıdır. Kendine özgü motifleriyle beğeni toplayan Van kilimleri, dokuması yapılan yöreye göre adlandırılır. Can Beza kilimi, Lüper kilimi, Şehvani kilimi, Van'ın en ünlü yöresel kilimlerinden birkaçıdır. Van'a gittiğinizde meşhur otlu peynirini almadan dönmeyin. Ayrıca çatak balı ve ceviz de Van seyahatinizden dönerken alabileceğiniz diğer yiyecekler arasında olmalı. Van'da düzenlenen etkinliklerden bahsedecek olursak, her yıl Haziran ayında düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, yine Haziran ayında düzenlenen Aşık Emrah'la Selvi Kültür Sanat Festivali, Eylül ayında yapılan Erçek Gölü Flamingo Göçü Festivali ve yurt dışından da ilgi gören Akdamar Adası Ayin Törenleri ile şehir renkli bir havaya bürünüyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Van'a geldiğinizde tarihi yapılardan özellikle Van Kalesi'ni ve Hoşap Kalesi'ni gezmeden, doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi'ni, Akçalı Travertenlerini, Edremit ve Gevaş kıyılarını ve göllerini gezmeden, Van tarihini görebileceğiniz Van Müzesi'ni görmeden, Erciş Deli Çayı'nda göç eden, suyun tersine doğru yüzdükleri için zıplayıp dans eden görüntüler sergileyen Uçan Balık İnci Kefali'nin yarattığı görsel şöleni izlemeden, gözlerinden birisi mavi diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü Van kedilerini görmeden, Van Gölü'nde tekne turuna çıkmadan, Abalı Kayak Merkezi'nde kayak, Müküz Çayı'nda rafting, Artos Dağı'nda yamaç paraşütü yapmadan, yöreye özgü Van kilimlerini ve savat yani gümüş işlemeli el sanatlarından satın almadan, Van'ın yöresel lezzetlerinin tadına bakmadan sakın dönmeyin diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda Van ilini birçok yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatı 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Krolev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak.
2: Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli. Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek.

0: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28 binden fazla kişiye bulaşan, en az 11 bin kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Krolev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadında saat 20'de başlayacak müsabaka, S-Sport'tan canlı yayınlanacak.
2: Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 12-26 derece, Atina az bulutlu ve açık 28-36, Berlin az bulutlu 12-24, Helsinki parçalı bulutlu 6-15, Kiev az bulutlu 16-25, Kopenhag az bulutlu 10-18, Moskova sağanak yağışlı 16-18, Paris az bulutlu 19-34, Priştine az bulutlu 19-33, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna az bulutlu 16-27, Tiran az bulutlu ve açık 23-40, Varşova az bulutlu 14-21, Viyana az bulutlu 18-29, Zürih az bulutlu 19-32 derece, Amman az bulutlu ve açık 24-36, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 35-47, Bakü parçalı bulutlu 25-32, Bişkek az bulutlu ve açık 23-37, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-39, Kerkük az bulutlu ve açık 32-43, Kuveyt az bulutlu ve açık 34-41, Medine az bulutlu ve açık 31-43, Mekke az bulutlu ve açık 32-45, Riyad az bulutlu ve açık 34-44, Şam az bulutlu ve açık 21-41, Taşkent az bulutlu ve açık 27-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-26 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu ve açık 26-41, Melbourne sağanak yağışlı 9-14, New York az bulutlu 22-29, Sydney az bulutlu 10-19, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Çadırlunga az bulutlu 21-30, Frankfurt az bulutlu 15-31, Gümülcin az bulutlu 23-34, Kırcaali az bulutlu 19-33, Köln az bulutlu 13-29, Köstence az bulutlu 17-30, Münih az bulutlu 29-20, Podgorica az bulutlu ve açık 22-37, Selanik az bulutlu 23-35, Şumna az bulutlu 19-33, Taraglia az bulutlu 21-30, Valkeneş az bulutlu 21-30, Zenitsa az bulutlu 20-32, Gazimagos az bulutlu ve açık 23-34, Girna

Az bulutlu 26-31, Lefkoşa az bulutlu 22-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Bugün programımızda toplumumuz açısından son derece önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Koruyucu aile hizmeti. Her çocuğun sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Ancak çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşayamayan çocuklarımız için koruyucu ailelik sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Burcu Meral Karson ben. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Uzun süredir de koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel. Peki Sayın Karson, öncelikle son yıllarda koruyucu ailelik konusunda toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak hala birçok kişi koruyucu aileliğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Koruyucu aile tam olarak ne demektir? Koruyucu aile hizmetinin amacı nedir diye soralım.
1: Koruyucu aile hizmeti çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında bakımı ve gözetimi sağlanamayan çocukların geçici bir süre devlet koruması altına alındığı hallerde bu bakım ve gözetimi kurum ve kuruluşlarımızda değil, çeşitli denetimlerden geçen koruyucu ailelerimizin yanında sağladığımız bir hizmet modelimiz. Aile odaklı bir hizmet modelidir koruyucu aile hizmeti ve tüm çocuklarımız koruma ve bakım altında olan çocuklardır.
0: Koruyucu ailelik ile evlat edinme kavramları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Evlat edinme ile koruyucu ailelik arasında temel farklar nelerdir desem?
1: Koruyucu aile hizmetinin tanımında da olduğu gibi hani çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanına geri dönemeyen kısa vadede çocukları kapsayan bir hizmet modeli. Ama evlat edinme hizmeti bu geçici bir süreli olan bir hizmet modeli değil. Tam ve kalıcı bir yerleşmedir. Kısa bir süre evlat edinme ailesinin yanında kalır. Bir yıl sonra da bu ailenin yasal mirasçısı olur. Kanuni temsilcisi olabilir evlat edinen kişiler. Ama koruyucu aile hizmetinde biyolojik ailenin velayet yükümlülükleri, yasal hakları devam etmekte. Biyolojik ailenin talebine göre çocuklarıyla görüşme hakkına sahiptir. Çocuklar aileleriyle görüştürülür. Ama bu süre zarfında koruyucu aile bu görüşmeleri sağlamıyor. Kurum koordinasyonunda biz bu görüşmeleri sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocukların bakım ve gözetiminden sorumlu oluyor. Çocukların biyolojik aileyle görüştürmeleri kurum gözetiminde sağlanıyor. Biyolojik aileyle temasın devam ettiği bir hizmet modeli.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzman gözetiminde koruyucu aile ile görüştürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle, biyolojik aileyle görüştürülüyor. Koruyucu aile bunların dışında tutuluyor.
1: Evet. Yani biz genelde görüşmelerimizde karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızda yapıyoruz bu görüşmeleri. İl müdürlüklerimizde yapıyoruz. Ve farklı saatler veriyoruz. Biyolojik aile ile çocuğun görüşmesini sağlayıp sonrasında sağlıklı bir şekilde koruyucu ailesine teslim ediyoruz. Buradaki koordinasyonu sağlayan yalnızca uzmanlardır. Bunun dışında koruyucu ailenin hiçbir şekilde biyolojik aile ile temasa geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde biyolojik ailenin de koruyucu aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Geçmemesi için de gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
0: Toplumda sıkça sorulan sorulardan birisi de ben koruyucu aile olabilir miyim?
1: Evet, TC vatandaşı olan 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir.
0: Düzenli gelire sahip olması şartsı. Peki psikolojik olarak rapor isteniyor mu koruyucu aile olmak isteyenlerden?
1: Aile olmak isteyen kişiler hakkında inceleme yapmak için bazı evraklar talep ediyoruz. Başvuru sürecimizde biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız var. Ekstra olarak herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, çocuk bakımına engel teşkil etmeyecek sağlık durumunu gösterir bir belge de istiyoruz.
0: Evet. yaş, medeni durum, gelir düzeyi veya eğitim açısından bilinen kriterleri anlattınız. Şu anda bizi dinleyen koruyucu aile olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız ilk adımı nereye ve nasıl atmalıdır? Başvuru için hangi kurumlara müracaat edilmelidir?
1: Bir önceki soruda şeyi de eklemek isterim, medeni duruma ilişkin bilgiyi. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.
0: Ha, çok
1: tek
0: güzel.
1: Bir kriter yok. Tek ebeveyn koruyucu ailelerimizin sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Evli olma şartımız yok.
0: Bu çok güzel bir haber.
1: Diğer,
0: çünkü biliyoruz ki çevremizde birçok yalnız yaşayan insan, emekli ya da işte evlenmemiş, tek başına yaşayan ya da eşinden ayrılmış, bir süre sonra tek başına yaşamını devam ettiren bireyler de çevremizde görüyoruz ki çok fazla evcil hayvan besliyorlar.
1: Burada birçok tek ebeveyn koruyucu ailemizin temel amacı bir çocuğun hayatına dokunmak oluyor. Orada yeni bir amaç, çünkü söylediğiniz gibi artık hani bir hizmet sektöründen geçmiş ve emeklilik hayatına gelmiş kimisi. Kimisi daha erken yaşta bu emeklilik hayatına geçiyor ama diyor ki bir amacım daha olsun, bir çocuğun hayatına daha dokunabilirim, bir çocuğun hayatını kurtarabilirim mantığıyla tekrardan gelip koruyucu aile olabiliyorlar.
0: Başvuru yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben koruyucu aile olmak istiyorum dedim, kuruma başvuru yaptım.
1: Koruyucu aile hizmetine dair başvurularımızı online da yapabiliyoruz. Ama başvuru süreci resmi olarak fiziki yapılan işlemlerden sonra gerçekleşmiş oluyor. Devlet üzerinden ya da Aile Bakanlığı'nın sayfası aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile linkini tıkladığınızda koruyucu aile butonu gelir. Bunun üzerinden de koruyucu aileye başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu bir bildirim butonudur. Resmi başvuru olarak değerlendirilmez. Sadece bize bunun bildirimi gelir. Bu kişi koruyucu aile ya da evlat edinmek istiyor diye. Biz geri dönüp bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz orada beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde. Fakat resmi olarak başvuruyu 81 ilimizde il müdürlüklerimiz var. Koruyucu aile ve evlat edinme birimleri var. Fiziken gidip burada resmi başvurularını da bulunmaları gerekiyor. Resmi başvuru nasıl olur derseniz, az önce bahsettiğim adli sicil belgesi, sağlık durumunu gösterir belge, eğitim durumu belgesi, düzenli gelir belgesi ve 25-65 yaş arasında ise bu belgeleri, evraklarını tamamlayıp kuruma gidebilir ya da ön görüşme yapıp bu belgeleri tamamlayabilir. Evraklarını teslim ettiği gün resmi başvurusunu yapmış sayılır. Başvuru süreci de biz evrakları teslim ettikten sonra ailelerimizle, onların ebeveynlik becerileri, sosyal çevreleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz ve bu 5 görüşmeden oluşuyor. İlk görüşmeyi başvuru yaptığı gün olarak değerlendiriyoruz. Evraklarını teslim ettiği gün olarak değerlendiriyoruz. Ailemizin hanesini ziyaret ediyoruz. İkamet adresini inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklu yaşam için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bize kendileri hakkında bilgi alabileceğimiz referans kişileri beyan ediyorlar. Bu kişilerle de görüşüyoruz. Detaylı bir çevre araştırması yapıyoruz. Nihai kararı da birden fazla meslek elemanının oluşturduğu bir komisyonda değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan çiftin ya da tek ebeveynimizin koruyucu aile olup olamayacağına dair bir değerlendirme bu. Burada koruyucu aile olması uygun görülürse komisyonca, o zaman ailemizin de talep ettiği ama aynı zamanda komisyonun da uygun gördüğü yaş grubunda ailemizi sıraya alıyoruz.
0: Yaş grubu ailelerin yaşına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani çocukları verirken.
1: Net bir yaş kriteri yok mevzuatla belirlenmiş ama ailemizin dinamiklerine göre, fiziksel iyilik hallerine göre de bizim uygun olan yaş durumunu belirlediğimiz haller olabiliyor. Orada ebeveynle çocuk arasındaki yaş farkını gözeterek yerleştirme yapıyoruz ki kuşak çatışması ilerleyen yaşlarda olmaması adına. Mutlaka belirleyici olan şey komisyonun kararı oluyor. Ama ailelerimizin talep etme hakları var, cinsiyeti belirleme hakları var. Hangi cinsiyette çocuk yerleştirmek istediğine dair haklar var.
0: Yaş istekleri var mı? Koruyucu ailelerin genelde küçük talep ediyorlar. Özellikle hangi yaşlarda çok fazla talep alıyor?
1: Özellikle 0-3 yaş grubu talebi çoğunlukta. Hani daha küçük olsun, biz yetiştirelim, eğitelim mantığında ve felsefesinde olabiliyor ailelerimiz. Ama orada dediğim gibi başvuruda bulunan ailenin yaşı belirliyor, yerleştirilecek çocuğun yaşını özellikle.
0: Örneklendirme yapabilir miyiz bunu?
1: Yani
0: ailelerin yaşına göre yani ortalamanız vardır mutlaka.
1: Tam olarak işte hani matematiksel bir ortalama olarak bakmıyoruz olaya. Bazen çok dinç, dinamik ailelerimiz geliyor. Daha küçük yaştaki, örnek veriyorum, işte 48-49 yaşındaki bir kişinin 3 yaş, 2 yaş çocuğa yetebilecek fiziksel kapasitesi, işte iş yoğunluğu buna uygundur. Her şeyi yapabilir. Hani daha küçük yaş yerleştirmesi uygun görülebilir. Ama hani daha ağır bir hayatı olan, çok da hareketli hayatı kaldıramayacak mizaç olarak da hani bunlar çok önemli. Bu hareketli hayatı kaldıramayacak bir aileye de çok bebek grubu, 3 yaş grubu yerleştirmeyi uygun görmeyebiliyoruz. Hani daha okul çağı, daha sizin koyduğunuz kurallara uyum sağlayabilecek, karşılıklı iletişim kurarak hem kendinizi, hani ebeveynin kendisini anlatabileceği, hem çocuğun kendisini ifade edebileceği bir iletişimin olduğu bir aile ortamını sağlamak için o yaş grubunu gözeterek yerleştirme yapıyoruz.
0: Mesela ben kendim koruyucu aile olmak istesem. Kaç yaş grubu o koruyucu aile olarak evlat?
1: Bu çok kişisel çocuk. Bir şey. Hani şu anda hani...
0: Yani ben 60 yaşına yaklaştım. Dolayısıyla emekliliği sürecimde olan birisiyim.
1: Yani söylediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Sadece sizinle görüşerek karar verdiğimiz bir mekanizma değil. Sizin aile destek mekanizmanız, hani sosyal çevrenizdeki mekanizma, kendi yakın kardeşleriniz, işte anneniz, babanız vesaire. Hani bunları da değerlendirdiğimiz süreç.
0: Toplu olarak.
1: Yani... İşte bu destek mekanizmasının güçlü yanları, zayıf yanları, bunları değerlendirerek bir yerleştirme yapıyoruz. Hani sorduğunuz soruya net cevap vermek yanlış yönlendirme olur. O nedenle net bir yaş söyleyemiyorum size.
0: Evet. Peki aileler, diyelim koruyucu aile kabul edildi, aldılar. Aileleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz?
1: Önce çocuğu...
0: Hangi kriterlere uyguluyorsunuz?
1: Tabii. Çocuğu yerleştirme aşamasıyla ilgili de başlayayım. Hani koruyucu aile statüsü kazandırdık. Sonra biz ailelerimizi koruyucu aile kademe eğitimleri veriyoruz. Hizmetin içeriği, hizmette ilerleyen yaşlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğine dair çok detaylı bir çerçeveyle hazırlanmış eğitim modüllerimiz var. Bu modüllere tabi tutuyoruz çocuk yerleştirmeden önce. Ama bazen hani iş akışından kaynaklı, iş yoğunluğundan kaynaklı bunları hizmet içerisinde de verebiliyoruz. Yani bazen çocuk yerleşiyor, kademe eğitimleriniz daha sonrasında da tamamlayabiliyoruz. Ama tabii ki en ideali olan çocuk yerleştirmeden önce bu kademe eğitimlerimizi tamamlamak. Orada işte çocuğun ergenlik döneminde karşılaşacağı zorluklar olabilir. Yetiştirme tutumlarıyla ilgili ebeveynleri, koruyucu aileleri destekleyecek modüller var. Hani çok çeşitli olarak düzenlenmiş. Hem koruyucu aileyi güçlendiren, hem çocuğu güçlendiren bir eğitim modülü. Orada eğitimi dediğim gibi iş akışına göre koordine etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki sizin sıranız geldi. Çocuğu nasıl yerleştiriyoruz? Hani sıradaki aile, sıradaki çocuk felsefesiyle çalışmıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru koruyucu aileyi arıyoruz. O nedenle koruyucu ailemizin dinamiklerini değerlendiriyoruz bu görüşmeler içerisinde. Koruyucu ailemizin dinamiklerine göre.
0: Ailenin seçimini mi yoksa çocuğun seçimini mi dikkate alıyorsunuz bu süreçte?
1: İşte orada bir uyum gözlemliyoruz. Yani biz çocuğumuzun hikayesiyle koruyucu ailemizin hikayesini bir araya getiriyoruz diyelim. Ve bu bir araya getirmede sizi çocuğumuzla tanıştırıyoruz ve birkaç kez bu iletişimi kurmanız ve sürdürmeniz yönünde bir gözlem sürecimiz oluyor bizim. Bu çocuğun yaşına göre değişiyor. Hani küçük bebek yaş grubunda hani bir kere de görürseniz aynı tepkileri alırsınız çocuktan. 10 kere de görürseniz aynı tepkiyi alırsınız. Çünkü orada bebek sadece hani bakım veren üzerinden bir bağ kurar. Ama hani yaş büyüdükçe çocuk sizi artık tanımaya başlar, duygusal bağ kurmaya başlar. Biz bu duygusal bağı gözlemlediğimiz gün diyoruz ki koruyucu ailemiz, evet, sağlıklı bir şekilde iletişiminizi kurdunuz çocuğumuzla. O nedenle koruyucu aile uyum sürecine başlayabiliriz diyoruz.
0: O zaman çocuğu aile götürüyor mu kendi evine?
1: Evet. Önce denetimli olarak kuruluşlarımızda görüştürüyoruz bir ya da birden fazla kez. Sonrasında bu iletişimi ve uyumu gördükten sonra ailemizin evine yatılı izinli dediğimiz koruyucu aile uyum sürecini başlatıyoruz. Hala resmiyette çocuğun koruyucu ailesi değilsiniz. Sadece bir uyumlaşma, oryantasyon süreci olarak değerlendirebilirsiniz ve 60 gün yanınızda kalıyor. 60 gün hem siz kendi ebeveynliğinizi, koruyucu aile hizmetinin size uygun bir hizmet olup olmadığını değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de çocuğumuzun sizin aile dinamiklerinize ne kadar uyum sağladığına dair bir değerlendirme süreci diyebiliriz buna. 60 gün içerisinde her şey sağlıklı ilerlerse, iletişim günden güne güçlenirse, duygusal bağ günden güne arttığını gözlemlersek ve bu 60 gün boyunca da zaten uzmanlarımız ailemizi sık sık ziyaret ediyorlar, telefonla iletişim kuruyorlar. Bu sağlıklı ilişki gözlendikten sonra da koruyucu aile sözleşmemizi imzalıyoruz. Yani ailemiz diyor ki ben bu çocuğun bakım ve gözetimini artık sağlamayı kabul ediyorum. Biyolojik aile talep ettiğinde görüşmeye getirmeyi de kabul ediyorum. Bunu taahhüt ettiğine dair bir belgedir.
0: Hı hı. Koruyucu ailelik büyük bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz hepimiz. Bu süreçte aileler yalnız bırakılmıyor tabii ki elbette. Koruyucu ailelere devlet tarafından sağlanan destekler var mı? Bunlar neler?
1: Evet, çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştirdiğimiz gün itibariyle, yani koruyucu aile, hani önce uyum sürecini de yerleştirme olarak kabul ediyoruz biz. O günden itibaren uzmanlarca desteklenme sistemi başlıyor zaten. Sözleşmeyle beraber de ilk yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir sizlerle süreci değerlendiriyoruz. Yine aile dinamiklerinizi değerlendiriyoruz, çocukla olan ilişkinizi değerlendiriyoruz. Koruyucu aile hizmeti çocuğun tam olarak bir yasal temsilciliği pozisyonunda olmadığınız için karşılaşacağınız bazı güçlükler oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, çeşitli kamu kurumlarında. Çocuğun hastaneden randevusunun alınması olabilir bu. Okul kayıtları mesela en önemli husus. Okul kayıtları olabilir. Pasaport çıkartılması işlemi olabilir gibi, hani çeşitli resmi kurumlarda yapacağınız iş ve işlemlerde yasal temsilcisi olmadığınız için tüm bu işlemleri uzmanınızla çözebiliyorsunuz. Evet. Uzmanınız gerekli yazışmaları yapıyor. Bazen çocuğun işte kayyımı oluyor, yasal temsilcisi pozisyonuna da geçebiliyor. Burada tüm iş ve işlemleri uzmanlarımız hallediyor. Bunun dışında çocuğumuzun yaşına göre belirli oranlarda ödemeler yapmaktayız. 0-3 yaş grubundan başlıyor, işte 8000 küsür lirayı karşılık gelen. Bu her yıl işte memur maaşına endeksli. Yılda iki kere değişiyor.
0: Her yaş grubuna alıyor. Göre
1: her yaş grubuna
0: verilen
1: göre,
0: maddi destek farklı.
1: Evet. Evet. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun aldığı ödenekle 6 yaşındaki bir çocuğun ya da okul çağı olan 10-12-14 yaş arasındaki bir çocuğun aldığı ödenek birbirinden farklı. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız bir ödeme nedir bu? Ve aynı zamanda okul çağına giden çocukları da çeşitli yönlerde, işte okuluna serviste gidip geliyorsa rayiç bedel üzerinden fatura beyan edilmesi halinde bunu da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Zaten tüm kamu ve özel kurumlarda özellikle ücretsiz kontenjandan yararlandırmaya çalışıyoruz. İlgili yazışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda koruyucu aile için kendi adına emekliliğe esas bir sigortası olmayan ebeveyn üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıyoruz. Önce bunu koruyucu ailemiz başlatıyor ödemesini. Daha sonra biz, bize beyan ettiği, faturalandırdığı müddetçe de aileye biz bu sigorta ödemesini yapıyoruz.
0: Yani ailenin sigortalı olabilmesi için mi? Yoksa çocuğun mu?
1: Ailenin, ebeveynin, tek ebeveyn, yani aileden, şimdi çiftlerden bir tanesinin düzenli gelir istiyorum zaten bana beyan eden. Ama kendi adına emekliliğe esas bir sigorta primi yok. Genelde ev hanımlarının olmuyor. Genelde babalarımız çalışıyor.
0: Evet.
1: Eğer ki annelerimizin, örnek vereyim hani spesifik olarak, annemizin kendi adına bir sigortası yoksa, ben isteğe bağlı sigorta üzerinden ödemelerini yapabiliyorum ve hizmet modeli devam ettikçe de bu ödemeleri devam edebiliyor. Evet, bu şekilde emekli olan da koruyucu ailelerimiz var.
0: Bunu hiç duymamıştım. Gerçekten çok güzel bir imkan. Koruyucu ailelik yalnızca çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatılıyor. Koruyucu aile olan kişilerden aldığınız geri bildirimler nelerdir? Bu sürecin ailelere ve çocuklara kazandırdığı en önemli değerler sizce nelerdir?
1: Koruyucu ailelerimizin tamamında şöyle bir cümle mutlaka duyuyoruz. Biyolojik çocuğu olan olanlarda, olmayanlarda hani sadece fiziken doğurmadım. Bunun dışında sevgisi, bağı, aidiyeti aynı. Kendi biyolojik çocuğumdan hiçbir farkı yok. Doğursaydım da bu kadar çok severdim. Doğursaydım da bu kadar çok kaygılanırdım. Bu kadar çok bağlanırdım yönünde. Hani kalpten kurulan bağın yeri de gerçekten çok daha farklı.
0: Tabii ki.
1: Hani kan bağı değil can bağı diyoruz biz genelde. Koruyucu aile hizmetimizin de sloganlarından bir tanesidir. Çocuklarımız da aile yanına yerleştiği günden itibaren onlarla birebir ilgilenildiği, işte sağlık durumları, eğitim durumları, akademik başarıları, hani geleceğe yönelik bu planlama içerisinde olması çocuğa çok büyük bir değer katıyor. Çocuğu topluma kazandırıyor. Kendi kültürümüzün aktarımı, kendi değerlerimizin aktarımı noktasında gerçekten çok kıymetli bir hizmet modeli.
0: Gerçekten öyle. Peki Burcu Hanım, özellikle çocuğu olan ailelere koruyucu aile olmak istedikleri zaman bakış açısı nasıldır? Aynı mı yoksa değerlendirme farklı mı oluyor? Şimdi siz biraz önce anlattınız, yani doğurmuş olsaydım aynı şekilde hissederdim. Sadece ben onu çocuğu doğurmadım, hiçbir farkı yok diyorlar. Ama genelde toplum içinde bir şey vardır. Kendi doğurduğun farklı, evlat edindiğin farklı hissiyle insanlar biraz daha farklı bakabiliyor bu duruma. Siz kurum olarak nasıl bakıyorsunuz?
1: Değerlendirme aşamasında herhangi bir fark yok. Sonuçta
0: çocuğu
1: herkes
0: olanlarla çocuğu
1: aile.
0: Olmayanlar aynı.
1: Evet, yani herkes koruyucu aile hizmetine başvuruda bulunabilir ve herkes koruyucu aile olabilir mantığıyla değerlendirme yapıyoruz. Sadece tek fark ailenin kendi biyolojik çocuklarının sayısı. İşte evinin fiziki koşulları, diyelim ki biz iki çocuğu olan bir aileyi üçüncü çocuk olarak yerleştireceğiz, örnek veriyorum. Hı hı. Bizde dört çocuklu ailenin yanında beşinci çocuk olarak koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğumuz var. Önce evlat edinmiş, sonra tekrardan koruyucu aile olan ailelerimiz mevcut. Bu yerleştireceğimiz çocuğumuza da bir alan tanıyıp tanıyamayacağına dair evin fiziki koşulları önemli. Aynı zamanda ailenin baş etme mekanizmaları, çünkü hani bir çocuğu bakım ve gözetimdeki sorumluluk miktarıyla iki veya üç çocuktaki sorumluluk miktarı aynı olmayacaktır. Bunu tolere edebilecek yeterlilikte mi değil mi? Sadece bunlar değerlendiriliyor. Ve çocuklar arasındaki cinsiyet farkı ve yaş farkı değerlendirilir. Hani çok yakın yaşlarda ve aynı farklı cinsiyette çocuk yerleştirmesi yapmamaya özen gösteriyoruz. Yaş farkı olarak farklı cinsiyette 4-5 yaş farkı koymaya çalışıyoruz eğer yerleştirme yapacaksak da. Ama bunun dışında ki kriterler daha çok fiziksel. Duygusal olarak da koruyucu ailelerimizde hani hiçbir şekilde kendi biyolojik çocuğundan koruyucu ailedeki çocuğu ayırt ettiğini görmedik. Tam tersi, daha çok hani kayırmaya, emanet gözüyle bakıldığı için daha çok korumaya ve kayırmaya yönelik bir yaklaşım olabiliyor. Ama koruyucu aile hizmeti en temelinde gönüllülük esaslı bir hizmet, evet, modeli. Böyle hani çok hani mantıksal bir hareketle gelip bunu yapmıyorlar. Duygusal bir gönüllülükle bir çocuğun hayatına dokunmak, bir çocuğu topluma kazandırmak, değerlerimizi aktarmak amacıyla geldikleri için orada kendi biyolojik çocuklarından hiçbir şekilde ayırt ettiklerini gözlemlemedik. Ailenin bir üyesi haline geliyor. Hatta daha ileri safhası, bizler de aileyle sık sık görüştüğümüz için uzmanlar da neredeyse ailenin bir üyesi haline geliyor.
0: Koruyucu aile olmak isteyenlerin zaman zaman bazı çekinceleri olabiliyor. En sık karşılaştığınız soru veya endişeler nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
1: Koruyucu ailelerimiz daha çok biyolojik aile görüşmelerinden kaynaklı kaygılanabiliyorlar. Hani bir süre bakım veririm ve daha sonrasında hani çocuk biyolojik ailesine dönerse ben ne yaparım korkusu ve kaygısı olabiliyor. Orada genelde biz şu bakış açısını kazandırmaya çalışıyoruz ve konuşmalarımızda da görüşmelerimizde de hep bunu söyleriz. Hani kendi biyolojik çocuğunuzun da diyelim ki ömür boyu sizinle yaşama ihtimali yok. Onun da bazı sağlık sorunları olabilir. Onun da eğitim sebebiyle, evlenme gerekçesiyle evinizden ayrılacağı yaş dönemleri var. Aynı şekilde aslında hani siz bir çocuğu yetiştirdiğinizde onun ömür boyu size destek olacağı, size minnet duygusuyla bağlı olacağına dair bir garantimiz maalesef ki yok. Aynı şey koruyucu aile hizmetinde de geçerli. Bir çocuğu eğitim nedeniyle de yurt dışına gönderebilirsiniz. Evlendiğinde de evinizden ayrılacak. Sonuçta hani bizim kendi biyolojik çocuklarımız için de amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma kazandırılmış bireyler yetiştirmek. Evet. Kendimiz için yetiştirmiyoruz. Toplumumuz için yetiştirdiğimiz için hani bakış açısını değiştirdiğimizde aslında o korku ve kaygı tamamen ortadan kayboluyor.
0: Evet. Bugün sizlerden oldukça önemli bilgiler aldık Burcu Hanım. Programımızın sonuna yaklaşırken sizden bir çağrı almak isteriz. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlarımıza verdiğiniz mesaj nedir?
1: Koruyucu ailelerimizi cesur olmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunduğunuzda dünya değişir diyoruz. O nedenle kurumlarımızda bir aile sıcaklığını bekleyen, isteyen çocuklarımız ailelerini bekliyor. O yüzden koruyucu ailelerimizi başvuru yapmak üzere ya da akıllarına takılan herhangi bir soru olması durumunda bile il müdürlüklerimize davet ediyoruz.
0: E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapıldığını söylediniz. E-Devlet üzerinden de bütün koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizin kafasındaki sorular cevaplanıyor mu acaba?
1: Hayır, o sadece bir bildirim. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum bildirimidir. O bildirim bize düşer. Biz de çağrı yazarız. Deriz ki görüşme için kurumumuza gelmeniz gerekiyor. Yani telefon açıp randevu oluşturuyoruz. Evet. Genelde yüz yüze yapıyoruz. Çünkü ailemizin aklına takılan soruları net olarak aydınlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da iki eşi beraber çağırıyoruz. Evliyse, tek ebeveynse hususi bir randevu ayarlayıp görüşmeye davet ediyoruz.
0: Elektronik ortamda da böyle bir görüşme yapılabilir aslında baktığımız zaman. Yani günümüz teknolojisini düşünürsek eğer canlı destek hattı olabilir. O şekilde de ben de size bunu tavsiye ederim. Yani bütün ailelerin belki zamanı olmayabilir ama elektronik ortamda sizden gerçek bilgileri, kafasına takılan bütün soruların cevaplarını alırlarsa o zaman çok daha cesur davranırlar ve kuruma kendileri isteyerek gelirler diye düşünüyorum. Şimdi yüz yüze, hele özellikle büyük şehirlerde, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olarak düşündüğümüzde bazen trafik, bazen içinde bulunduğumuz iş koşulları, iş yoğunluğu ve psikolojik durumumuz da bazen fiziksel olarak bir yere gitmeyi engelleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İstesek bile bazen erteleyebiliyoruz. Onun için canlı destek hattında hemen hemen birçok kurumun bunu yaptığını düşünürsek eğer, hizmet birimlerinin canlı destek hattında da koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda kurumunuz bu konuda destek verirse çok daha fazla kişiye ulaşır diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim.
1: Tabii tavsiyeniz çok kıymetli bizler için de. Hani buna göre zaten sürekli değişen ve dönüşen bir birim aynı zamanda koruyucu aile birimi. Şöyle söyleyeyim, koruyucu aile gov.tr var, bakanlığımızın ana sayfalarından bir tanesi. Aile gov.tr üzerinden koruyucu aile butonunu tıkladığınızda koruyucu aile hizmetine dair böyle hap bilgilerin olduğu, sıkça sorulan soruların olduğu bir metnimiz var. Orada çok açıkça her şey net olarak cevaplandırılmış. Hap bilgiler burada mevcut. Sadece hani böyle canlı sorularda, işte az önce mesela siz bana sordunuz, ben 60 yaşındayım, bana kaç yaş çocuk verirsiniz?
0: Mesela.
1: Hani bu çok matematiksel bir soru. Değerlendirme yapmadan bir cevap vermek sizi yanlış yönlendirmek
0: olur. Şimdi uzmanlar zaten canlı destek hattında olacaklar. Herhangi birisi olmayacak. Uzmanlar o canlı destek hattında çok rahatlıkla o soruları cevaplayabilir diye düşünüyorum.
1: Şu açıdan söylüyorum. Yani siz 60 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz 60 yaşa göre hani direkt şu yaş yerleşiyor gibi bir cevap veremiyoruz. Aile dinamiklerinizi değerlendirdiğimiz için. O yüzden hani kişisel durumlarla, aile dinamikleriyle değişen bir değerlendirme süreci olduğu için burada direkt yönlendirmeler yanlış şeylere, yani yanlış bilgiye sebep olabilir. O yüzden hap bilgiler var ama öneriniz de çok kıymetli. Bu konuda mutlaka bir çalışma olacaktır.
0: Yani sonuçta kurumun birçok bu konuda uzmanlaşmış personeli var ve canlı destek hattında da bir ya da iki kişi, daha fazla kişi de görevlendirilip o canlı gelen sorulara da rahatlıkla cevaplanabilir ve dinleyiciler ya da istekliler isteyen kişiler yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani bu ön görüşme gibi olmuş olur aslında baktığınızda. Daha ayrıntılı bilgileri tam bir değerlendirme için kuruma davet edersiniz. Kurumda uzun uzadıya her yönüyle görüşürsünüz. O başka bir şey tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet. Çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Mutlaka ben değerlendirilecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ben size radyomuza gelip bu konuda bize aydınlattığınız, dinleyicilerimize değerli bilgileri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. 30 Haziran aynı zamanda Koruyucu Aile Günü.
1: Evet.
0: Bunun bizim için de çok önemli. Bu programımız hem bugün yayınlanacak hem de ertesi gün yayın saatinde yayınlanacak. Programımızı dinlemek isteyenler bizden ayrılmasınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum için. Nazik davetiniz için aynı zamanda. 30 Haziran Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi için çok kıymetli bir tarihtir. Hizmet modelimizin yaygınlaştığı, farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir aydır Haziran ayı. 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanmıştır. Hem aile nüfus 10 yılına binaen sizin de programınızda bu konuya yer vermiş olmanız bizler için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte de eğer bir koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda bir kamu spotu hazırlanıp bize iletilirse ya da RTÜK'e iletilirse biz de oradan alıp rahatlıkla radyomuzda her daim yayınlayabiliriz. Onu da buradan belirtmek isterim.
1: Evet, çok kıymetli bir fikirdi bu bizim için de. Bunu da aktaracağım mutlaka.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konu programında Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson'u ağırladık. Koruyucu ailelik sistemini, başvuru süreçlerini, evlat edinme ile farkları ve devlet desteklerini konuştuk. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak demektir. Programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Burcu Meral Karson. Teknik yapımda Yeter Bacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Bir konu, bir konuk.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Krolev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak.
2: Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir'in de Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli. Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte herkese güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta sizlere ülkemizin en güzel şehirlerinden, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahip olan Van ilimizi tanıtacağız. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van, Türkiye'nin nüfus bakımından en kalabalık 19. ilidir. Toplam yüz ölçümü 20.921 kilometre olan Van, bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyük 5. şehri olarak biliniyor. 2021 verilerine göre nüfusu 1.141.015 kişi olan Van, bu bakımdan Doğu Anadolu bölgesinin en kalabalık şehridir. Kuzeyden Ağrı, batıdan Bitlis, güneyden Hakkari, güneybatıdan Siirt illeriyle ve doğudan İran'la sınırlıdır. Anadolu'nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir. Bu yüzden tarihin eski çağlarından beri birçok medeniyetin hakim olduğu bir yer olmuştur. Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Edremit, Gevaş, Gürpınar, İpek Yolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ile birlikte 13 ilçesi bulunuyor. 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Van, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahiptir ve dünyada yaşanılan en eski kentler arasında yer alır. Ankara'ya 1235 kilometre, İstanbul'a 1670 kilometre uzaklıkta olan Van ilimizin plaka numarası 65'tir. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, il sınırı içerisinde yer alır ve Van Gölü aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Ayrıca Van Gölü'nün çevresi volkanik dağlarla çevrilidir ve çöküntü durumundadır. Erçek ve Keşiş Gölü şehirdeki diğer göller arasındadır. Van ve Erciş Ovası da şehrin iki önemli ovası arasında sayılıyor. Van'a gitmeyi planladığınızda bölgenin iklim şartlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van'da karasal iklim hakimdir ve şehirde kış ayları oldukça sert geçer. Karlı gün sayısı çok fazladır. Kışın yaklaşık olarak 150 gün sıcaklık derecesi sıfırın altındadır ve yağan kar yine yaklaşık olarak 3 ay yerde kalır. Yaz ayları ise genel olarak sıcak ve kurak geçse de Van Gölü serinlik verir. Yağışın en az olduğu mevsim yazdır ve sıcaklık değerleri diğer şehirlere göre oldukça yüksektir. Yılın yaklaşık 120 günü havanın açık olduğu Van, Türkiye'nin en fazla güneş alan illerinden biridir. Van'ın Urartular döneminde bol güneşli anlamına gelen Tuşba adını alması da bu nedenledir. Geçmişten günümüze gelen tarihi birikimiyle öne çıkan Van'ı ziyaret etmek için en uygun dönem yaz ayları olmakla birlikte doğa aktivitelerinin elverişli özellikleri sayesinde Van kış aylarında da yoğun olarak ziyaretçi ağırlıyor. Geveli ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi kış sporlarını sevenlerin uğrak noktası konumundadır. Dünya üzerinde yaşanan en eski kentlerden birisi olan Van, sadece tarihi güzellikleriyle değil, eşsiz doğasıyla da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehirde geçmiş döneme ait eserleri görebilir, Van Gölü'nde tekneyle gezintiye çıkabilirsiniz. Zengin Van mutfağının eşsiz lezzetlerini tadabilir, doğa ve su sporlarının tadını çıkarırken bir an için Van'da olduğunuzu unutabilirsiniz. Dünyaca ünlü bir gözü yeşil, diğer gözü kehribar rengi olan Van kedisini görmeden sakın şehirden ayrılmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Urartu uygarlığına başkentlik yapan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumaya devam eden Van'da gezilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Şehre geldiğinizde görmeden dönmemeniz gereken yerlerden biri elbette Van Kalesi olacaktır. Kaleler şehri olarak bilinen Van'da Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi, Ayanis Kalesi de görülmeye değer tarihi yerler arasında. Van Gölü ve Akdamar Adası da Van'a gelen ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken doğal ve tarihi güzelliklerinden biridir. M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından yaptırılan Van Kalesi, şehrin adeta sembol yapısı haline gelmiş. Şehir merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Van Kalesi, Tuşba adıyla uzun süre Urartu Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Kalenin içerisinde Urartu Kralları, Menua ve 2. Sarduri'nin kaya mezarları bulunuyor. Kalenin içerisinde 1. Sarduri'ye ait olduğu tahmin edilen Asur dilinde çivi yazılı kitabeler de mevcut. Sarp bir kayalık üzerine inşa edilen Van Kalesi günümüze büyük ölçüde ulaşmayı başarmıştır. Kayalık 20-120 metre arasında değişen genişlikte, 1800 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğinde bir kütleye sahiptir. Urartu medeniyetine uzun yıllar boyunca ev sahipliği yapan, Van şehrinin merkezinde bulunan ve Urartu medeniyetinden kalan en nadide yapılardan biri olan Van Kalesi, Van Gölü'nün karşısında bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş ihtişamlı bir kaledir. Bu ihtişam kaleye ulaşmanın zor olduğunu düşündürtse de yakın zamanda yapılan restorasyonlar sonucunda kaleye eklenen tırmanma merdivenleriyle kolayca çıkılabiliyor. Urartuların M.Ö. 9. yüzyılda yerleşip 250 yıl hüküm sürdüğü Van Kalesi, başkent niteliğiyle demir çağının en benzersiz ve etkileyici kentlerindendir. Kalenin kuzeyinde aynı doğrultuda bulunan Van Kalesi Höyü ve güneyinde eski Van şehri yer alıyor. Van Kalesi Höyü'nde yaklaşık 5000 yıllık bir yerleşme kültürünün izleri mevcuttur. Eski Van şehrinde ise yaklaşık 800 yıllık bir kent dokusu görülüyor. Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulan Van Kalesi, Osmanlı döneminde tamamen askeri amaçla kullanılmıştır. Kaleler şehri olarak bilinen Van'da görmeniz tavsiye edilen bir diğer kale Hoşap Kalesi'dir. Van'ın Gülpınar ilçesinde Güzelsu mevkiinde bulunan kale, Van şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, 1643 yılında Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılmış ve günümüzde büyük ölçüde korunarak gelmeyi başarmış tarihi bir yapıdır. Hoşap suyunun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kalenin içerisinde mescit, sarnıç, köy evleri ve zindan yer almakta. Demir kapı kanatları ise ilk günkü haliyle görülebiliyor. Türkiye-İran yolu üzerinde bulunmasıyla zamanında stratejik bir öneme sahip olan kale 19. yüzyılın ortalarında terk edilmiş. Van-Hakkari karayolu üzerindeki sarp kayalıklarda yer alan ve eteklerinde kurulu ufak bir köy yer alan Hoşap Kalesi, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak geldiği için bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından biridir. Van'ın Gülpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyünde yer alan Çavuştepe Kalesi, Van gezinizde seyahat edebileceğiniz diğer bir tarihi yapıdır. Çavuştepe Kalesi Van'a 25 kilometre mesafede bulunuyor. Kale 2. Sarduri tarafından M.Ö. 764-734 yıllar arasında yaptırılmış. Yukarı ve aşağı kale olmak üzere iki bölümden oluşan Çavuştepe Kalesi, 1960'lı yıllardan bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü tarihi mekanlardan biridir. Yukarı kale içerisinde Urartu Baş Tanrısı Haldi'ye ait tapınakla bir başka açık hava tapınağı yer almakta. Aşağı kalede ise İrmuşini Tapınağı, sarnıç ve saray binaları bulunuyor. Tapınağın Urartu Tanrısı İrmuşin adına inşa edildiği üzerindeki çivi yazılı kitabede ortaya çıkarılmış. Van-Hakkari Karayolu'nun güney tarafında yer alan Çavuştepe Kalesi, tarihi ışık tutan önemli bulguları barındıran önemli bir mirastır. Programımıza güzel bir Van türküsüyle devam ediyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden, tarih, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli bir konuma sahip olan Van ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Van Gölü, Bitlis'e Van illeri arasında bulunan volkanik bir set gölüdür. Etrafı karadan 430 kilometredir. Türkiye'nin en büyük gölü olma unvanını elinde bulunduran Van Gölü, şehrin deniz yokluğu çekmesini önlemiş. Sevgili dinleyiciler, Van Gölü öyle bir göl ki uçakla Van'a gidiyorsanız alçalış sırasında aşağıya baktığınızda burada denizin ne işi var diyeceğiniz kadar uçsuz bucaksız bir doğa harikasıdır. Gölün geniş bir kısmı Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer almakta. Yörede yaşayanlar tarafından deniz olarak adlandırılan Van Gölü, Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu kraterde biriken sularla oluşan volkanik bir göldür. Suyu tuzlu ve sodalı olmasına rağmen yaz aylarında adeta bir plaj görünümüne sahiptir. Van Gölü'nün en temiz sahillerinden birine sahip olan Adil Cevaz ilçesi yaz döneminde dolup taşıyor. Gölün içerdiği sodyum klorür ve magnezyum gibi maddelerin cilt hastalıklarına iyi geldiği Van Gölü'ne gittiğinizde sadece Van Gölü'nde yetişen meşhur inci kefalinin tadına bakmayı da sakın unutmayın. Van'da gezilecek yerler arasında bulunması gereken en önemli tarihi yapılardan biri Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'dir. Van Gölü'nün en büyük ikinci adası olan Akdamar Adası, Van şehir merkezine yaklaşık olarak 55 kilometre mesafede bulunuyor. Orta Çağ'a ait Ermeni mimarisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabileceğiniz Akdamar, ayrıca Ahtamar ve Ahtamar isimleriyle de anılır. Ermeni Vasprokan Kralı 1. Gagik Astruni tarafından, M.Ö. 915 senesinde saray kilisesi olarak inşa ettirilen büyüleyici yapı, adeta bir kartpostal görünümünde sevgili dinleyiciler. Mimarı keşiş manuel olan yapı M.Ö. 915 ile 921 yıllar arasında inşa edilmiş. Eserin dikkat çekici özelliklerinden biri de dış cephesinde yer alan taş kabartmalarıdır. Kilisenin figürlü repertuarı oldukça zengin. Bunun yanında İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler bulunmakta. Yunus peygamberin denize atılması, Hazreti Meryem ve kucağında İsa, Adem'le Havva'nın cennetten kovulması, Hazreti Davut'la Kral Golyat'ın mücadelesi, Samson-Filistinli ikilisi, Ateşte Üç İbrani Genci, Aslan İninde Daniel sahneleri bunların başlıcalarıdır. Günümüzde görselliğinden hiçbir şey kaybetmeden duran Akdamar Kilisesi'ndeki bu taş kabartmalar ayrıca günlük yaşama, saray yaşantısına, av canlandırmasına kadar çeşitli konularda sahneler yansıtır. Eserlerde Orta Asya Türk ve Abbasi sanatından izlere rastlayabilirsiniz. 1021 yılında Vasprakan Krallığı yıkıldığı için 1113'te bu yapı manastıra çevrilir. Sonrasında da Ermeni Patrikliği merkezi olarak işlev gören Akdamar Kilisesi, manastır olduktan sonra Kutsal Haç Kilisesi adıyla da anılmaya başlanmış, 2007 yılında geçirmiş olduğu restorasyon sonucunda da anıt müze olarak hizmete girmiştir. Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan ada, eşsiz manzarasıyla gelenleri adeta büyülediğini de eklemek istiyoruz. Van'ın doğal güzelliklerinden bir diğeri de halk tarafından Vanadokya olarak adlandırılan peri bacalarıdır. Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde bulunan peri bacaları, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'yı aratmayan bir görünüme sahip. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların rüzgar ve yağmur sularıyla aşınması sonucu ortaya çıkan Van peri bacaları özellikle yaz mevsiminde binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Yaklaşık 17 bin peri bacasının yanı sıra çok sayıda tünel ve mağara bulunan Vanadokya'yı gezerek Van gezinizde farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Van'ın bir diğer doğa harikası da Muradiye Şelalesi'dir. Muradiye ilçesine bağlı Karahan köyü yakınlarında bulunan Muradiye Şelalesi, özellikle sıcak aylarda serinlemek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı padişahı 4. Murat'tan alan şelalenin yüksekliği yaklaşık 50 metredir. Sadece görüntüsüyle değil, çevresindeki yemyeşil bitkilerle görülmeye değer yerlerden biri olan Muradiye Şelalesi kış aylarında donuyor ve bu haliyle de büyüleyici bir güzelliğe sahip.

Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken hemen yakınlarında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görmenizi tavsiye ederiz sevgili dinleyiciler. Bendi Mahi Çayı'nın üzerine kurul olan köprü 17 metre yüksekliğinde ve oldukça dar inşa edilmiştir. Köprünün genişliği 3 metre civarındadır. Hatta rivayete göre çok dar olduğundan dolayı zamanında köprüden geçmek isteyen bir düğün alayının köprüden kanyona düşerek hayatını kaybetmesi nedeniyle bölge halkı tarafından Şeytan Köprüsü ismi verilmiş. Bendi Mahi Çayı'nın batısında yer alan köylere geçiş sağlayan köprü 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Çayın üstünde bir kartal yuvasını andıran Şeytan Köprüsü, sahip olduğu doğal güzelliklerle Van'ın önemli bir tarihi mirasıdır. Beyaz rengi tüyleri ve her iki gözünün de farklı renge sahip olmasıyla dünyada da ün yapan Van kedileri, Van'ın tescilli bir markası olmuştur. Van Gül Havzası'nda yaşayan, safkan bir kedi türü olan Van kedilerinin en güzel örneklerini görmek isterseniz, 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi'ne uğramanızı öneririz. Nesli tükenmekte olan Van kedilerini koruma altına alma amacıyla hayata geçirilen Van Kedi Evi'nde birbirinden sevimli kedileri sevme şansı bulabilirsiniz. Erkek ve dişi kedilerin ayrı odalarda tutulduğu evde yeni doğan kediler için de özel bir bakım odası bulunuyor. Ve hasta olan kediler de bu evde tedavi ediliyor. Van'a geldiyseniz genetik bir bozukluk sonucu oluşan bir gözü mavi, diğer gözü kehribar renginde olan Van kedilerini görmeden şehirden ayrılmamalısınız. Van'da uğrayabileceğiniz bir diğer tarihi yer Hüsrevpaşa Camii'dir. Eski Van şehrinin Orta Kapı Mahallesi'nde bulunan Hüsrevpaşa Camii'nin giriş kapısı üzerinde Van Beylerbeyi Köse Hüsrevpaşa tarafından 1567 tarihinde Mimar Sinan'a yaptırıldığı yazılıdır. Medrese, türbe ve imaretten oluşan bir külliyede yer alan Hüsrevpaşa Camii'nin içerisinde Çinilerin büyük bir bölümü günümüze ulaşamamıştır. Yapının duvarları kesme taş, kubbe ise tuğladan yapılmıştır. Minare ve dış cephede ise iki renkli kesme taş malzemesi kullanılmış. Mihrap yüzeyinde de çeşitli süslemeler bulunmakta ve kıble duvarının ortasında bulunan mihrapsa oldukça dikkat çekicidir. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü, eşsiz doğasıyla tam bir kuş cennetidir. Türkiye'deki 450 kuş türünün neredeyse yarısı Erçek Gölü'nde yaşamını sürdürüyor. Flamingo, batağan, cılbıt, yaz ördeği gibi yüzlerce kuş türünün ev sahipliği yapan Erçek Gölü, göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanlarından biri olmasıyla önemli bir konuma sahiptir. Van Gölü'nden sonra en büyük göl olma özelliği taşıyan Erçek Gölü'nün suyu, sodalı ve tuzlu olduğu için balık türüne rastlanmaz. Dünyanın en büyük flamingo konaklama alanlarından birini ev sahipliği yapan Erçek Gölü'nde her sene Flamingo Festivali ile çok sayıda kuşa rastlayabilirsiniz. Şimdi güzel bir Van türküsünü sizlerle buluşturuyoruz.

Zengin bir yemek kültürüne sahip olan Van'da her damağa hitap eden lezzetlerle karşılaşabilirsiniz. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük şehri olan Van, farklı mutfakların bir araya gelmesiyle damaklarda unutulmaz tatlar bırakır. Van deyince akla ilk olarak meşhur Van kahvaltısı geliyor. İpek yolu güzergahında olan Van'ın konumu kahvaltı kültürünün oluşmasında etkin şekilde rol almış, bu kültür tarihten bugüne değişmeden gelmiştir. Van kahvaltısı sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da oldukça meşhurdur. Avrupa'nın birçok şehrinde Van kahvaltı restoranlarını görebilirsiniz. Van kahvaltısının asıl sırrı, bütün malzemelerin doğal ürünlerle hazırlanıyor olmasıdır. Van balı, süt kaymağı, yayık tereyağı, otlu peynir, beyaz peynir, murtuğa, kavut gibi birbirinden lezzetli ürünler Van serpme kahvaltısının olmazsa olmazlar arasındadır. Taş fırında pişirilen lavaş ekmeği ve yanında semaverle Van'a geldiğinizde unutulmaz bir kahvaltı deneyimi yaşayabilirsiniz. Van'ın kendine özgü ve eşsiz lezzetleri arasında et ve sebze yemekleriyle birlikte hamur işleri de önemli bir yere sahiptir. İklim şartları nedeniyle şehirde hayvancılığın yaygın olması, et ve süt ürünlerinin bol miktarda tüketilmesini sağlıyor. Van Gölü'nde yetişen inci kefali, yörenin en lezzetli balığıdır. İnci kefali tandırda pişirilmesiyle ünlüdür ve tandır balığı olarak da bilinir. Mercimek kavurma ve salça ile hazırlanan virik, Van'ın yöresel çorbalarının başında gelir. Erciş yöresine ait olan ayran aşı ise yemek öncesi sofraları süsleyen bir diğer lezzettir. Mercimek ve sarımsaklı yoğurtla hazırlanan sengeser, Van sofralarının baş tacıdır. Şifa deposu olarak bilinen ve Van topraklarında sıkça yetişen uçkun bitkisiyle hazırlanan kavurmalı uçkun ekşilisi lezzetli yemeklerinden bir diğeridir. Bulgur, soğan, un ve reyhan otuyla hazırlanıp üzerine sarımsaklı salçalı yoğurtla hazırlanan kurut köftesi, Van'a yolunuz düşerse denemeniz gereken lezzetler arasında olmalı sevgili dinleyicilerimiz. Un, yumurta ve tereyağının birleşimiyle hazırlanan murtuğa, Van kahvaltılarının olmazsa olmazlarındandır. Hamurun kaşık yardımıyla tavaya atılarak kızartılmasıyla hazırlanan kaşık tatlısı da damakları lezzetlendirmektedir. Bunun yanında diğer yöresel lezzetler arasında gavut, helise, çılış pilavı, ciğer köftesi, borani ve erik kızartması sayılabilir. Van gerek tarihi değerleri, gerek eşsiz doğası, gerekse kültürel zenginliği kadar geleneksel el sanatlarıyla da öne çıkan şehirlerimizden biridir. Gümüş işlemeciliğinde süsleme sanatı olarak bilinen Savat, Van'a özgü bir el sanatıdır. Savat'ı ilk üreten uygarlıkta Urartulardır. Urartulardan sonra farklı medeniyetlerden geçerek Van'a ulaşan sanat, bugün Van'ın önemli el sanatları arasında geliyor. Ceviz oymacılığı sanatı da Van'da uzun yıllardır süren bir gelenektir. Evinizi süsleyecek birbirinden güzel ceviz takı sandığı, kutu ve tepsiler Van'da sizleri bekliyor. Geçmiş yıllardan günümüze miras kalan el sanatlardan bir diğeri de kilimciliktir. Van'da el sanatlarının bu kadar yaygın olmasının bir sebebi de İpek yolu üzerinde bulunmasıdır. Van kilimlerinde genellikle 4 temel renk kullanılıyor. Bunlar siyah, beyaz, lacivert ve kırmızıdır. Kendine özgü motifleriyle beğeni toplayan Van kilimleri, dokuması yapılan yöreye göre adlandırılır. Can Beza kilimi, Lüper kilimi, Şehvani kilimi, Van'ın en ünlü yöresel kilimlerinden birkaçıdır. Van'a gittiğinizde meşhur otlu peynirini almadan dönmeyin. Ayrıca çatak balı ve ceviz de Van seyahatinizden dönerken alabileceğiniz diğer yiyecekler arasında olmalı. Van'da düzenlenen etkinliklerden bahsedecek olursak, her yıl Haziran ayında düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, yine Haziran ayında düzenlenen Aşık Emrah'la Selvi Kültür Sanat Festivali, Eylül ayında yapılan Erçek Gölü Flamingo Göçü Festivali ve yurt dışından da ilgi gören Akdamar Adası Ayin törenleriyle şehir renkli bir havaya bürünüyor.

0: sevgili dinleyicilerimiz, Van'a geldiğinizde tarihi yapılardan özellikle Van Kalesi'ni ve Hoşap Kalesi'ni gezmeden, doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi'ni, Akçalı Travertenlerini, Edremit ve Gevaş kıyılarını ve göllerini gezmeden, Van tarihini görebileceğiniz Van Müzesi'ni görmeden, Erciş Deli Çayı'nda göç eden, suyun tersine doğru yüzdükleri için zıplayıp dans eden görüntüler sergileyen Uçan Balık İnci Kefali'nin yarattığı görsel şöleni izlemeden, gözlerinden birisi mavi, diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü Van kedilerini görmeden, Van Gölü'nde tekne turuna çıkmadan, Abalı Kayak Merkezi'nde kayak, Müküz Çayı'nda rafting, Artos Dağı'nda yamaç paraşütü yapmadan, yöreye özgü Van kilimlerini ve savat yani gümüş işlemeli el sanatlarından satın almadan, Van'ın yöresel lezzetlerinin tadına bakmadan sakın dönmeyin diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda Van ilini birçok yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31.